paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk, aşktı sevdiğim.

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözleri.

0: Sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
2: Yok, ülke.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Ay Doğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Ay Doğdu Otomotiv'de.
1: Ay Doğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

programa Athena'nın 2000 yılında çıkarmış olduğu ilk albümü Tam Zamanı Şimdi ile başladık. Açılış şarkımız albümün de çıkış şarkısı. Her şey güzel olacak. Deniz

0: Nilüfer'in unutulmaz albümlerinden bir tanesi Yine Yeni Yeniden. Albümün de çıkış şarkılarından bir tanesiydi Şov Yapmak ki ardından biliyorsunuz Model grubu bu şarkıyı coverladı. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Bilsem ki albümündeyiz. 1999 yılındayız yani. Şarkımız da seninki.
1: Yalancısın, bana bir şey sorma. İnatçısın, yeter artık sorma, susar.

isim bu şarkı. Mazhar Fuat Özkan'ın çok da bilinmeyen bir albümü ama albümde çok keyifli şarkılar vardı. Geldiler, işte o albümde ilk defa söylenmişti mecburen. Ve benzer duygularla yazılmış bir başka şarkıya dönüyoruz. Oya Bora, Seni Bana yazmışlar albümünden. Şarkımız Miskin.

1995 yılına gittik ve Mir Kelam sevdim ben de dedi. Retro'ya devam ediyoruz. 2000'lerin başındayız artık ve Nil Kara İbrahimgil'in ikinci albümü Nil FM'den dinleyeceğimiz şarkı

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülkü.

Retro'ya devam ediyoruz. Bugün sizlere Vurgunum Sana'yı dinlettik ve Nazan Öncel'in ilk albümüne gidiyoruz. Bir hadise var. Türk popüler müzik tarihinde klasik sayılacak albümlerden bir tanesi. Albümün çıkış şarkısı Aynı Nakarat şimdi bizimle.

albümün sakin olduğu 1992 yılında yayınladığı, işte o albümden aynı zamanda klibi olan şarkısı Sakin Ol. Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'den Aşk Perest. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 12 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükselmiş oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldız Görer Yönetim Kurulu Başkanı olurken Hamit İzol ise yeniden Meclis Başkanı seçildi. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda elektrik kablosundaki çıplak bölümün balkon demirine temas ettiği ve olayın bu temas sonucu meydana geldiği belirtildi. Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozant Otoyolu Yenice Çamalan istikametinde meydana geldi. MUT Mersin Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Erdemli'den geçecek doğalgaz ana hattının döşeme çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin ilçeden geçecek güzergah ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mersin'in MUT ilçesinde düzenlenen MUT Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yoğun katılımla yapıldı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus Otoyolu Tekir ve Damlama mevkilerinde meydana gelen iki ayrı olayda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan Halil Kısa isimli imam mezarlıkta ölü bulundu. İmamın gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor. Ülkemiz çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine girdi. Bugün yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 24 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını arttır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Her zaman her yerde.
6: Radyo Ülke. Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Herkese merhabalar. Yine her zaman olduğu gibi hafta başlıyor. İnşallah beraberinde güzellikleri getirsin diyerek başlatalım haftayı, ne dersiniz? 12 Ekim 2026 güzel bir pazartesi günü. Yine yepyeni şarkılar çıkmış. Tabii ki özlediğinizi düşündüğüm şarkılara da yer vereceğim. Ama yeni çıkan şarkıları da dinleteceğim size gül güne gülle de. Hoş geldiniz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

bugün size korkunun tarihini anlatmak istiyorum. Korkunun tarihi aslında insanlık tarihinin neredeyse tamamını başka bir gözle okumak demek. Çünkü korku biliyorsunuz yalnızca hani bir duygu değil, hayatta kalma mekanizması. İşte toplumsal düzen aracı belki. Çağdan çağa şekil değiştirmiş. En başta korku vardı diyebilirim size. İnsan beyninin korku sistemi medeniyetten çok daha eski çünkü. İlk insanların korkuları son derece somut ama işte yırtıcı hayvandan korkuyorlar, karanlıktan korkuyorlar, yabancı kabilelerden, belki açlıktan, yaralanmadan, zehirlenmeden, belki fırtınadan. Burada korkunun görevi son derece basit, tehlikelerden kaç ve hayatta kal. Ani sese sıçramamız mesela, karanlıkta hareket gördüğümüzde irkilmemiz, sonra uçurumun kenarında bedenimizin birazcık gerilmesi gibi tepkiler, bu eski sistemimizin birer mirası. Yani bugün gece evde bir çıtırtıya verdiğimiz tepkinin altyapısı on binlerce yıl öncesi çalılıklardan çıkabilecek bir yırtıcıya hazırlanmak için oluşmuş olabilir diyor bilim bize. Ama tabii insan dili ve hayal gücü geliştikçe çok önemli bir şey oluyor biliyorsunuz. Artık korkmak için tehlikenin gerçekten orada olması gerekmiyor. İnsan gelecekte olabilecek bir şeyden korkabilen bir canlıya dönüşüyor. Ölüm henüz gelmeden ölümden, işte kıtlık başlamadan kıtlıktan, işte tanrılar kızmadan onların gazabından korkabiliyor ilk insan. Korkunun tarihi işte burada psikolojik hale geliyor. Antik toplumlara baktığımızda korku çoğu zaman doğaüstü güçlerle iç içe. Mezopotamya'da mesela hastalıkların ve felaketlerin arkasında hep kötü ruhlar aranmış ya da tanrıların öfkesi aranmış. Yine eski Mısır'da ölüm büyük bir korku ama aynı zamanda sistemleştirilmeye çalışılmış. İşte cenaze ritüelleri, mumyalama, ölüm sonrası yolculuk fikri aslında ölüm korkusuna verilen kültürel bir cevap da diyebilirim size. Yine antik Yunan'a yüzümüzü çevirdiğimizde bize korkuyla ilgili çok ilginç kavramların bırakıldığını görüyoruz. Ondan da bahsedeceğim size ama öncesindeki güzel şarkı dinletmek

size korkunun tarihinden bahsediyorum. Antik Yunan demiştim. Korkuyla ilgili hepimize çok ilginç kavramlar bırakmış. Phobos, korku demek. Bugün kullandığımız fobik kelimesi buradan geliyor aslında. Phobos aynı zamanda savaş tanrısı Artemis'in oğullarından da bir tanesi ve savaş meydanındaki dehşeti temsil ediyor. Spartalıların Phobos adına tapınaklarının olması tesadüf değil anlayacağınız. Savaşta mesele korkmamak değil, korkuyu kontrol edebilmek. Aristoteles de korkunun başka bir yönünü fark ediyor. İnsanlar böyle trajediler izlerken korku ve acı hissediyorlar ama bundan garip bir biçimde haz da alıyorlar. İşte bunu katarsis, yani duygusal arınma fikriyle açıklamaya çalışmış. Aslında bugün korku filmi izlerken yaşadığımız şeyin çok eski bir versiyonu da diyebilirim bunun için. Güvenli bir yerde oturup kontrollü bir biçimde korkuyoruz. Roma döneminde korku giderek siyasi bir araç olarak da belirginleşiyor aslında. Devletin gücü yalnızca ordudan değil, cezanın görünürlüğünden de geliyor çünkü. İşte idamlar, arenalar, sonra kamusal cezalar yalnızca suçluyu cezalandırmak için değil, seyredenlere de şu mesajı vermek için kullanılıyor. Sınırı aşarsanız başınıza bunlar gelir. Orta çağa baktığımızda aslında Avrupa'da korkunun dili büyük ölçüde birazcık dinle bağdaşıyor. İşte cehennem, günah, şeytan, kıyamet ve ilahi ceza insanların zihninde güçlü imgeler haline geliyor. Kiliselerdeki cehennem tasvirlerinin son derece ayrıntılı ve ürkütücü olmasının bir nedeni de aslında bu. Dönemin insanı için şeytan yalnızca mecaz değil, gerçek dünyaya müdahale edebilecek bir güç olarak algılanmış o dönemlerde de. Son 14. yüzyılda kara ölüm geliyor biliyorsunuz. Yaklaşık 1347 ile 1351 yıllarındaki büyük veba salgınından bahsediyorum. Avrupa'nın kolektif korku hafızasında muazzam bir kırılma yaratıyor. İnsanlar birkaç gün içinde hastalanıp ölebiliyorlar çünkü ve hastalığın gerçek nedeni de bilinmiyor. Tabii ki teknoloji şu anki kadar gelişmiş değil o dönemlerde. İşte böyle dönemlerde insan zihninin tipik bir davranışı ortaya çıkıyor. Açıklayamadığı felaket için bir suçlu aramak. Çeşitli gruplar suçlanıyor, insanlar suçlanıyor ve hatta bu insanlara saldırılar düzenleniyor. Bu bize korkunun çok önemli bir toplumsal özelliğini gösteriyor aslında. Belirsizlik arttığında insanlar bazen tehdidi somutlaştırmak istiyorlar. Neden oluyor bilmiyorum demektense bunu onlar yaptı demek psikolojik olarak çok daha kolay bir hale gelebiliyor anlayacağınız. Gelelim 15. ve 17. yüzyıllara. Ama gelmeden önce iki güzel şarkı

yaşamak. Bugün size korkunun tarihini anlatıyorum. 15. ve 17. yüzyıllardan da bahsedeceğimi söylemiştim. Avrupa'daki cadı avlarını bilirsiniz. Bunun çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Binlerce insan büyücülük suçlamalarıyla yargılanıyor. Biraz önce söylemiştim ya, insanlar mutlaka nedeninin ne olduğunu bilmediği şeylerde birilerini suçlamak ister. İşte onun üzerine söylüyorum bunu. Cadı korkusu yalnızca batıl bir inanç değil, salgınlar, kötü hasatlar, işte çatışmalar, toplumsal gerilimlerle de birleşiyor. Bir ineğin ölmesi, işte bir çocuğun hastalanması veya ürünün bozulması bile komşunun cadı ilan edilmesine yol açabiliyor. 16. ve 17. yüzyıldan itibaren bilimsel devrim korkunun biraz böyle alanlarını değiştiriyor aslında. Şimşek artık sadece böyle tanrıların öfkesi olarak kabul edilmiyor. Elektriksel bir doğa olayı olarak araştırılabiliyor. İşte hastalıklar yavaş yavaş doğaüstü açıklamalardan biyolojik açıklamalara taşınıyor. Fakat bilim korkuyu ortadan kaldırmıyor elbette. Sadece korkulacak şeylerin listesini bir parça değiştiriyor. 17. yüzyıl aydınlanması sırasında Batı düşüncesinde böyle ilginç bir dönüşüm de başlıyor. İnsanlar artık yalnızca şeytandan değil, delilikten de korkmaya başlıyorlar. Akıl çağının karşıtı akıl kaybı. Akıl hastaneleri ve delilik kavramı bu dönemde toplumsal olarak daha görünür hale geliyor. Yine aynı döneme baktığımızda korku eğlenceye de dönüşmeye başlıyor. Gotik edebiyat doğuyor mesela. Eski şatolar, hayaletler, işte mezarlıklar. Mutlaka bilirsiniz, lanetli aileler belki. 1818'de mesela Frankenstein yayınlanıyor. Buradaki korku artık şeytandan bile birazcık farklı. Düşünce şu: ya insan bilimi çok ileri götürürse? Ve bu tema sonraki 200 yıl boyunca sürekli geri geliyor aslında. Mesela 19. yüzyılda sanayileşme yeni korkular doğuruyor. Büyük şehirler, fabrikalar, kalabalıklar, işte suç, hızlı teknolojik değişim. İnsanlar doğadan korkmanın yanında artık şehirden ve modernlikten de korkmaya başlıyorlar. Sonra 1897'de Dracula yayınlanıyor. Bu eserdeki canavarların ilginç yanı şu: canavar artık yalnızca dışarıdan gelmez, bazen insanın kendi içinde de olabilir. Ve sonra Sigmund Freud sahneye çıkıyor. Elbette onu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
10: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir, yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesine.
6: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihini anlatıyorum. Geliyoruz 19. yüzyılın sonlarına. Freud demiştim, sahneye çıktı kendisi. 20. yüzyılın başında korku ilk kez aslında sistematik biçimde insanın iç dünyasının bir problemi olarak ele alınmaya başlanıyor. Freud kaygı, işte bastırılmış dürtüler ve bilinç dışı çatışmalar üzerine teoriler geliştiriyor. Daha sonra psikoloji fobileri ayrı ayrı incelemeye başlıyor. İşte yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, sosyal korkular ve bunun gibi şeyler. Sonra John Watson'ın 1920'de yaptığı ünlü ve bugün etik açıdan ciddi biçimde eleştirilen Little Albert deneyi korkunun öğrenilebileceğini göstermeye çalışıyor. Küçük bir çocuğa beyaz fare gösterilirken yüksek ve korkutucu bir ses çıkarılıyor. Bir süre sonra çocuk yalnızca fareyi görünce bile korkmaya başlıyor. Bu çalışmalar davranışçı psikolojide şu düşünceyi güçlendiriyor. Bazı korkularımız doğuştan geliyor, bazılarını öğreniyoruz. Gelelim 20. yüzyıla. Korkuyu tarihte görülmemiş ölçekte kitleselleştiriyor aslında. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı sırasında askerlerde görülen ağır psikolojik belirtiler önce shell shock olarak adlandırılıyor. 2. Dünya Savaşı, toplama kampları ve atom bombası insanlığın biliyorsunuz korku tahayyülünü tamamen değiştirdi. 6 ve 9 Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atılmasıyla yeni bir korku doğdu. İnsanlık kendisini tamamen yok edebilir. Soğuk Savaş döneminin çocukları biliyorsunuz okulda nükleer saldırı tatbikatları yaptılar. İnsanlar sığınaklar inşa etti. İşte filmler, dev karıncalar, mutant yaratıklar, uzay istilalarıyla doldu taştı. İlginç olan şu ki bu canavarların çoğu aslında nükleer korkunun sembolleri. Örneğin 1954 tarihli bir Godzilla yalnızca dev bir canavar hikayesi değil. Atom bombasının yarattığı Japon kolektif travmasıyla çok güçlü bağları da var. Yine aynı yüzyılda korku sineması büyüyor. Hitchcock'un mesela filmleri korkunun belki de adını bir kez daha değiştirdi diyebilirim. Korku artık uzak bir şatoda değil, yan odadaki insan da olabilir. Gelelim 1970'ler ve 80'lere. Ama gelmeden önce iki güzel şarkı dinleyelim.

Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihinden bahsediyorum. 1970'ler ve 80'lerden de biraz bahsetmek isterim. Seri katil korkusu o dönemde hayatlara girdi. Şeytani kült korkuları. 1990'lardan sonra ise yine korkunun aslında yeni merkezi teknoloji olmaya başladı. İşte bilgisayarlar, gözetleme, genetik mühendislik, virüsler, yapay zeka derken 21. yüzyılda korkunun yapısı bir kez daha değişti. Eskiden insanın korkuyla karşılaşması için tehlikeye gitmesi gerekiyordu. Şimdi tehlike haberleri telefonumuza getiriyor biliyorsunuz. İşte savaşlar, depremler, salgınlar, cinayetler, ekonomik krizler, iklim felaketleri, hastalıklar, siber saldırılar. Anlatırken yoruldum. Üstelik insan beyni ilginç bir probleme sahip. Ekranda gördüğü tehditle hemen yanında gerçekleşen tehdidi duygusal olarak her zaman kusursuz biçimde ayıramıyor. İşte bu yüzden dünyanın başka bir ucundaki bir felaketi yüzlerce kez izlemek bile bedenimizde gerçek stres tepkileri yaratabiliyor. Covid-19 salgını aslında bunun çok büyük bir örneği. İnsanlığın çok eski bir korkusu. Görünmeyen hastalık modern dünyada tekrar ortaya çıktı biliyorsunuz, ama bu kez tabii yayında, internet var. Tabii böyle büyük biyolojik bir salgını bir de bilgi salgını eşlik etti. Hepimizin psikolojileri bozuldu. Ve tabii bugün korkunun belki de en ilginç biçimine geldik. Algoritmik korku. Sosyal medya sistemleri insanların dikkatini çeken içerikleri öne çıkarıyor biliyorsunuz. İşte öfke, skandal ya da korku da insan dikkatini çok güçlü biçimde yakaladığı için tehdit içerikleri hızla yayılabiliyor. Böylece bazen dünyada tehlike artmasa bile insanın tehlikeyle karşılaşma sıklığı artabiliyor. Bütün bu tarihi aslında tek bir çizgide toplarsak çok güzel bir dönüşüm görüyoruz. İlk insan beni ne yiyecek diyordu. Antik insan tanrıları mı kızdırdım acaba diye düşünüyordu. Orta çağ insanı şeytan beni ele mi geçirir diye düşünüyordu. Erken modern insan aramızda cadı var diyordu. 19. yüzyıl insanı aklımı kaybeder miyim diye korkuyordu. 20. yüzyıl insanı dünya yok olur mu diye korkuyor. Ve 21. yüzyıl insanı şimdi ne olacak diyor. Ama beynimizin korku sistemi bütün bu değişime rağmen şaşırtıcı derecede eski. Dolayısıyla modern insanın paradoksu şu. Taş devrinden kalma bir alarm sistemiyle 24 saat haber ve sosyal medya akan bir dünyada yaşıyoruz. Ve belki de korkunun tarihinin en ilginç tarafı da tam olarak burada başlıyor. İnsanlık ilerledikçe korku azalmıyor. Canavar değişiyor sadece. Devam edeceğiz. İki güzel şarkı dinleteceğim öncesinde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün korkunun kısa tarihini anlatıyordum size. Çok da kısa değil aslında. Yine konuşmalara doyamadığımız günlerden bir tanesi. Şimdi gelelim korkunun insan tarafından nasıl üretildiğine, yönetildiğine ve hatta pazarlandığına. Merak ediyor musunuz? Oldukça ilginç şeyleri anlatacağım size. Korkunun tarihinde aslında en büyük kırılmalardan bir tanesi şu olmuş. Bir noktadan sonra insan sadece korkuya maruz kalmamış. Korkuyu örgütlemeyi öğrenmiş. Bu ne demek? Hemen açıklayayım. Eski toplumlarda hükümdarlar, ordular, işte otoriteler korkunun düzen kurucu etkisini çok erken fark ediyorlar. Çünkü korku davranışı hızla değiştiriyor biliyorsunuz. Bir insanı uzun uzun ikna etmek zor ama ona bir tehlike gösterdiğinizde çok daha hızlı tepki veriyor. İşte bu yüzden tarih boyunca iktidarlar yalnızca sevgi veya sadakat üretmeye çalışmıyor. Aynı zamanda itaatsizliğin bedelini de görünür kılıyorlar. Şimdi kamusal infazlar bunun aslında çok çarpıcı örneğidir. Orta çağ ve erken modern dönemlere şöyle bir baktığımızda cezalar çoğu zaman gizlice değil meydanlarda uygulanıyor biliyorsunuz. Çünkü asıl hedef yalnızca mahkum değil, seyirciler de. Cezalandırılan beden bir mesaj taşıyor. Yukarıdaki düzene karşı gelirsen bunun sonucu bu olur gibi. Daha sonra modern devletler geliştikçe korkunun biçimi de elbette değişiyor. Eski sistemde cezalar görünürken modern sistemde gözetim daha görünmez hale geliyor. İnsan sürekli izlenip izlenmediğinden emin değilse sonunda kendi davranışını kendisi denetlemeye başlıyor biliyorsunuz. Bu aslında korkunun çok sofistike bir biçimi. Artık gardiyanın sürekli orada bulunmasına gerek yok. Gardiyan zihne taşınıyor. Bu fikir bugün bile hala çok güçlü biliyorsunuz. İşte kamera mı var, patron görüyor mu, telefon izleniyor mu, insanlar benim hakkımda ne düşünüyor, sosyal medyada yanlış bir şey söylersem ne olur. Böylece fiziksel korkudan sosyal korkuya doğru büyük bir geçiş görüyoruz. İnsan için sosyal dışlanma neden bu kadar güçlüdür diye sorabilirsiniz. Çünkü evrimsel geçmişte gruptan atılmak yalnızca ayıplanmak anlamına gelmiyor. Bunu başka bir programda da anlatmıştım diye hatırlıyorum size. O programı dinleyemediyseniz eğer biraz daha böyle üstünden geçelim. Tek başına kalan insanın hayatta kalma şansı ciddi biçimde düşüyor çünkü o dönemlerde. İşte bu yüzden modern insan için bile rezil olmak ya da reddedilmek, ne bileyim gruptan dışlanmak, itibar kaybetmek bazen böyle fiziksel tehlike kadar güçlü bedensel reaksiyonlar da yaratabiliyor. İşte kalp hızlanıyor, yüz kızarıyor, karın kasılıyor, kaçma isteği geliyor. Çünkü beyin için sosyal tehdit çok da modern bir şey değil. Korkunun tarihinde bir başka önemli dönemeç de tabii panik kavramı. Panik kelimesi biliyorsunuz Yunan tanrısı Pan'dan gelir. Mitolojiye göre Pan'ın ani varlığı insanlarda ve hayvanlarda açıklanamaz bir dehşet yaratır. Dolayısıyla kalabalığın böyle birden kontrolsüz korkuya kapılması Pan'ın korkusuna bağlanıyor. Bugünkü panik kelimesi de buradan geliyor. Hatta panik atağın temelleri de böyle atılmıştır biliyorsunuz. Fakat modern tıp uzun süre paniği ayrı bir psikolojik durum olarak tanımlamakta zorlandı. 19. yüzyılda ani çarpıntı, işte nefes darlığı, ölüm korkusu gibi belirtiler kimi zaman kalp hastalığına, kimi zaman sinir zayıflığına bağlanıyordu. Ama 20. yüzyılın ikinci yarısında panik atak giderek çok daha net bir şekilde tanımlandı. Bu bize korkuyla ilgili aslında çok ilginç de bir şey gösterdi. İnsan bazen ortada hiçbir dış tehlike yokken de tam bir ölüm alarmı yaşayabiliyor. Yani korku sistemi tehlikeli bulmak zorunda değil. Kendi alarmından da korkabiliyor. Bir çarpıntı oluyor, insan bunu fark ediyor. İşte bir şey oluyor, kalp biraz daha hızlanıyor. Kesin kötü bir şey oluyor. Daha fazla adrenalin, daha fazla çarpıntı ve korkunun nesnesi artık dış dünya değil, korkunun kendisi haline geliyor. Panik atak hastaları beni çok iyi anlayacaklardır. Tabii ki insan psikolojisinin en acayip keşiflerinden bir tanesi bu. Yine bir başka önemli konu da travmalar. Tarih boyunca savaşlardan dönen askerlerin değiştiği biliniyordu ama bunun dili yoktu. Antik metinlerde bile savaştan sonra kabuslar gören, irkilen, insanlardan uzaklaşan savaşçılar anlatılır mesela. Birinci Dünya Savaşı'nda bu durum çok daha büyük bir ölçekte ortaya çıktı. Askerlerde işte titreme, konuşamama, felç benzeri belirtiler, kabuslar ve sürekli irkilme görülüyordu. Buna shell shock adı da verilmiş tarihte. Başlangıçta bombardımanın fiziksel etkisi sanıldı. Sonra bombardımana doğrudan maruz kalmayan askerlerde de aslında aynı belirtiler görülmüş. Böylece korkunun yalnızca o anda yaşanmadığı anlaşılmış. Yani tehlike bittikten sonra da beden tehlikeye devam ediyormuş gibi davranabiliyor. Travmanın özü de aslında birazcık bu. Olay geçmiş olabilir ama sinir sistemi henüz bunu kabul edemiyor. Ve sonra Vietnam Savaşı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu
kavramı böyle biraz daha sistematik biçimde psikiyatriye giriyor. Tabii burada korkunun tarihindeki başka bir büyük değişim de oluyor. Eskiden korkaklık denen bazı davranışların aslında sinir sisteminin yaralanması olabileceği anlaşılmaya başlanıyor çünkü. Sonra korkunun nörobiyolojisine geçiliyor. 20. yüzyıla geldik. Merak ediyorsanız az sonra birlikteyiz.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 35 89.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
13: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
14: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Her zaman her yerde.
17: Radyo Ülke.

0: bitti.
1: Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihini anlatıyorum keyifli örneklerle. 20. yüzyıl demiştim. Beyin araştırmaları biliyorsunuz ilerledikçe amigdala korku araştırmalarının merkezine yerleşiyor. Fakat bugün biliyoruz ki korku beynin tek bir noktasında oluşur demek biraz fazla basit. Amigdala tehdit değerlendirmesinde çok önemli ama hipokampus, prefrontal korteks, beyin sapı ve başka sistemlerde aslında korku söz konusu olduğunda işin içinde. Şöyle basitçe anlatmak isterim size. Amigdala tehlike olabilir diyor. Hipokampus bu nerede ve daha önce olmuş muydu diye sormaya başlıyor. Prefrontal kortekste gerçekten tehlike var mı yoksa yanlış alarm mı diyor. Beyin sapı ve otonom sistemimizde koşmaya, savaşmaya veya donmaya hazır ol diyor. Ve buradaki üçüncü klasik tepkiyi hatırlamak önemli. Genellikle savaş veya kaç duymuşsunuzdur. Aslında çok güçlü bir tepki vardır. Donma tepkisi. Bazen tehlike karşısında insan ne savaşır ne kaçar. Hareketsizleşiverir. Ses çıkaramaz. Böyle zaman yavaşlamış gibi hisseder. Bu tepki aslında hayvanlarda da görülüyor ve çok eski bir tepki. Daha sonra psikoloji buna fen gibi başka sosyal savunma biçimlerini de ekledi. Tehlikeli kişiyi yatıştırma, işte memnun etmeye çalışma falan. Dolayısıyla korkunun repertuarı yalnızca kaçmak değil. Savaş, kaç, don, yatıştır. İnsan davranışlarının inanılmaz bir kısmı bu savunma kalıplarıyla açıklanabiliyor aslında. Sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında korku biliyorsunuz tedavi edilmeye başlandı. Davranış terapileri çok önemli bir şey keşfetti çünkü. Korkudan sürekli kaçmak kısa vadede rahatlatıyor. Ama uzun vadede korkuyu güçlendirebiliyor. Çünkü beyin şu sonucu çıkarıyor. Kaçtım ve hayatta kaldım. Demek ki gerçekten tehlikeliydi. Bunun karşıtı maruz bırakma terapisi merak ediyorsanız. Kontrollü ve güvenli biçimde korkulan şeyle karşılaşmak. Mesela bir köpek korkunuz var diyelim. Uzaktan köpek fotoğrafıyla başlıyor insan önce. Sonra videoya geçiyor. Sonra uzaktaki gerçek bir köpeğe yaklaşabiliyor. Beyin böyle yavaş yavaş yeni bir şeyler öğreniyor. Korkuyorum ama o kadar da tehlikede değilim. İşte bu çok önemli çünkü korkunun tamamen silinmesinden ziyade çoğu zaman yeni bir güvenlik hafızası oluşturuluyor. Eski korku izi tamamen yok olmayabiliyor ama üzerine daha güçlü bir öğrenme gelebiliyor. Devam edeceğiz. Öncesindeki güzel şarkı dinleteyim size. Her yarın.

Gülgüne Gül'le de korkunun tarihini anlatıyorum size. Biraz da 21. yüzyıldan bahsetmek istiyorum. Çünkü korkuya bir katman daha eklendi 21. yüzyılda biliyorsunuz. Gelecek korkusu. İşte iklim değişikliği, yapay zeka, pandemiler, ekonomik belirsizlikler, savaşlar, iş kaybı, teknolojik değişim. İnsanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan aynı anda dünyanın geleceğine ilişkin aynı tehdit haberlerini izlemeye başladı. İşte bu yüzden modern kaygının önemli bir kısmı şu anda ne oluyor değil de ileride ne olacak sorusuna bağlı. Ama burada çok ilginç bir paradoks var. İnsan korkuyu sevmiyor ama aynı zamanda korkuyu arıyor. Korku filmi izliyoruz, korku oyunları oynuyoruz, roller coaster'a biniyoruz, perili evlere gidiyoruz, gerçek suç belgeselleri izliyoruz. Çünkü kontrollü korkunun biyolojisi gerçek tehlikeden farklı yaşanabiliyor. Beyin alarm veriyor ama aynı zamanda üst sistemler şunu biliyor: güvendeyim. İşte adrenalin yükseliyor, kalp hızlanıyor, dopamin sistemleri devreye giriyor. Sonra tehlike geçiyor ve rahatlama geliyor. İşte bu yüzden korkunun arkasından gelen rahatlama bazen korkunun kendisinden bile haz verici olabiliyor. Korku eğlencesinin sırrı belki de büyük ölçüde burada diyebiliriz. Ve tabii en son noktada korkunun tarihinden çok tuhaf bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlığın en eski duygularından biri olmasına rağmen korku sürekli kültür tarafından yeniden şekillendiriliyor. Mağara insanı karanlıktan korkuyor biliyorsunuz. Orta çağ insanı şeytandan korkuyor. İşte 19. yüzyıl insanı belki birazcık delilikten korkuyor. 1950'lerin insanı atom bombasından korkuyor. 80'lerin insanı seri katillerden korkuyor. 2000'lerin insanı terör saldırılarından korkuyor. 2020'lerin insanı işte salgından, iklim felaketinden, ekonomik çöküş ve teknolojik kontrolden korkabiliyor. Ve 2030'ların baskın korkusunun ne olacağı henüz sanıyorum muhtemelen bilinmiyor. Gerçi böyle yorumlar yapabiliriz ama mekanizma aynı. Belirsizlik, kontrol kaybı, tehdit algısı ve korku. İşte bu yüzden korkunun bütün tarihini tek bir cümleye indirsem ben şöyle derdim: İnsanlık tarihi boyunca korkunun nesnesi değişti ama insanın belirsizliği tehdit olarak okuyan beyni çok az değişti. Ve size biraz da insandaki korku psikolojisini anlatayım. Gerçi sürem azaldı ama insanda korku psikolojisini anlamanın en iyi yolu aslında korkuyu tek bir duygu gibi değil, beden, düşünce, hafıza, öğrenme ya da kontrol ihtiyacı gibi böyle birlikte çalışan bir sistem olarak görmeye başlamak önemli. Korku aslında kötü bir duygu değil. Temel görevi az önce de söylediğim gibi bizi ayakta tutmak. Beyin bir şeyi tehdit olarak algıladığında beden daha biz bilinçli olarak ne olduğunu anlamadan hızlanabiliyor. Kalp hızlanıyor, nefes değişiyor, kaslar geriliyor, dikkat dağılıyor. Adeta bir hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sistemin önceliği şu: önce hayatta kal, sonra düşünürsün. İşte bu yüzden korku anında insanın düşünme biçimi de değişiyor. Normalde birçok ihtimali tartabilen zihin tehdit altında daha ikili çalışmaya başlıyor. İşte güvenli, tehlikeli, kaç, kal, yaklaş, uzaklaş. Buna bazen tünel görüşü denir. Dikkatimiz tehdite kilitlendiğinde ortamdaki nötr ayrıntılar geri plana düşer mesela. Korkunun önemli bir özelliği de şu: beyin gerçek tehlikeyle olası tehlikeye aynı yoğunlukta olmasa da benzer sistemlerle cevap verebiliyor. Mesela hani gece karanlık bir sokaktan geçerken takip edilmekle ya biri takip ederse diye düşünmek aynı şey değil. Ama beden ikisinde de alarm üretebiliyor. Çünkü beyin kesinlik beklemiyor. Hayatta kalma sistemi açısından yanlış alarm vermek gerçek tehdidi kaçırmaktan biraz daha güvenli. İşte bu yüzden korkunun psikolojisinde olasılık çok önemli. İnsan bazen gerçekleşme ihtimali düşük bir şeyden sırf zihninde çok canlı canlandırdığı için çok korkabilir. Uçak kazası, ani hastalık, rezil olma, terk edilme, işte kontrolü kaybetme gibi. Yine bir diğer önemli mekanizma da öğrenilmiş korku. Onu da anlatacağım size. İki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Bugün 12 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükselmiş oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldız Görer yönetim kurulu başkanı olurken Hamit İzol ise yeniden meclis başkanı seçildi. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda elektrik kablosundaki çıplak bölümün balkon demirine temas ettiği ve olayın bu temas sonucu meydana geldiği belirtildi. Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozantı Otoyolu Yenice Çamalan istikametinde meydana geldi. Mut Mersin Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Erdemli'den geçecek doğalgaz ana hattının döşeme çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin ilçeden geçecek güzergah ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yoğun katılımla yapıldı. Tarihi Karaca olan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus Otoyolu Tekir ve Damlama mevkilerinde meydana gelen iki ayrı olayda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan Halil Kısa isimli imam mezarlıkta ölü bulundu. İmamın gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor. Ülkemiz çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine girdi. Bugün yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 24 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
16: Radyo.

Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun psikolojisinden bahsediyorum, tarihini de anlatıyorum. Şimdi az önce demiştim ki öğrenilmiş korkuyu anlatmak istiyorum. İnsan doğuştan bazı tehditlere daha kolay tepki verebiliyor. Ama birçok korku sonradan öğreniliyor. Bazen mesela doğrudan deneyimle. İşte bir köpek ısırıyor sizi, sonra tüm köpekler korkutucu gelmeye başlıyor. Bazen gözlemle. Çocuk annesinin örümcek görünce paniklediğini görüyor ve örümceğin tehlikeli olduğunu öğreniyor. Bazen anlatıyla da olabiliyor. İşte oraya gitme çok tehlikeli cümlesi bile tekrarlandıkça tehdit hafızası oluşturabiliyor insanda. Burada genelleme devreye giriyor çünkü. Beyin yalnızca ısıran köpeği değil, ona benzeyen diğer köpekleri de tehlikeli sınıfına koyabiliyor. Bu aslında koruyucu bir mekanizma ama fazla genişlerse tabii fobiye dönüşebiliyor biliyorsunuz. Korkunun hafıza ile ilişkisi çok güçlü. Özellikle böyle yoğun korku yaşandığında olayın bazı ayrıntıları çok iyi, bazıları da çok kötü hatırlanabiliyor. Çünkü beyin o anda bir hayatta kalma kaydı oluşturmaya çalışıyor. İşte koku, ses, yüz ifadesi, mekan gibi ayrıntılar yıllar sonra bile bedende tepki yaratabiliyor. İnsan bazen bilinçli olarak neden korktuğunu anlamıyor ama beden bunu tanıyorum diyebiliyor. İşte bu yüzden travmatik korkularda kişi bazen şunu yaşıyor. Aklım biliyor güvendeyim ama bedenim inanmıyor. Bu cümle korku psikolojisini aslında çok iyi özetler. Korkunun yine bir başka önemli boyutu da kontrol. İnsan biliyorsunuz kontrol edemediği, öngöremediği ve anlamlandıramadığı şeylerden çok korkar. Ve aynı tehlike kişi üzerinde kontrol hissi varsa daha az korkutucu olabiliyor. Mesela aracı kendimiz kullanırken daha rahatızdır ama başka biri sürerken biraz daha gergin hissederiz. Bunun en küçük örneklerinden bir tanesi. Belirsizlik de korkuyu büyütüyor. Beyin biliyorsunuz boşluğu sevmez. Ne olduğunu bilmiyorum durumu bazen kötü bir gerçeği bilmekten bile daha zor olabiliyor. Çünkü belirsizlikte zihin sürekli senaryo üretiyor. Ve insan zihni tehdit senaryosu üretmede oldukça yaratıcıdır. Bu noktada kaygı ile korkuyu ayırmak faydalı. Korku genellikle daha belirli bir tehdide yönelik. İşte köpek bana saldıracak. Kaygı daha yaygın ve geleceğe dönük olabiliyor. Bir şey olacak ama ne olduğunu bilmiyorum. Korku daha çok şimdi, kaygı daha çok ya olursa dilinde çalışıyor. Panikte ise sistem biraz daha ilginç hale geliyor. Onu da anlatmak isterim size şarkıların hemen sonrası.

Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihi ve psikolojisini anlatıyorum. Panik demiştik en son, hatırlayacak olursanız. Panikte sistemimiz biraz daha ilginç demiştim. Bazen insanın korktuğu şey dışarıdaki bir nesne değil, kendi beden belirtileri olur ya hani, kalp hızlanır. İşte insan bunu fark eder, bir şey oluyor diye düşünür. Bu düşünce korkuyu arttırır, korku kalbi daha da hızlandırır. Böylece insan kendi alarm sisteminden korkmaya başlar. Buna korkunun korkusu diyebilirsiniz. Korku davranışta birkaç temel cevap üretiyor. İşte kaçmak, savaşmak, az daha ilginç demiştim. Bazen insanın korktuğu şey dışarıdaki bir nesne değil, kendi beden belirtileri olur ya hani, kalp hızlanır. İşte insan bunu fark eder, bir şey oluyor diye düşünür. Bu düşünce korkuyu arttırır, korku kalbi daha da hızlandırır. Böylece insan kendi alarm sisteminden korkar.

korkmaktan, küçük düşmekten, dışlanmaktan, sevilmemekten, yetersiz görülmekten de korkuyor. Çünkü insan türü sosyal bir tür. Geçmişte gruptan dışlanmak hayatta kalma açısından ciddi bir risk. İşte bu yüzden sosyal reddedilme bugün bile bedensel olarak çok güçlü hissedilebiliyor. Korku ayrıca kaçınmayla beslenen bir şey. Bir şeyden korkuyoruz, kaçıyoruz, rahatlıyoruz. Beyin bu rahatlamayı ödül gibi kaydediyor. Demek ki kaçmak doğruydu diyor. Böylece bir sonraki sefer korku daha hızlı ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden bazı fobiler yıllarca sürebiliyor. Ama eğer böyle bir probleminiz varsa üzülmeyin lütfen, artık tedavileri çok basitleşti. Yine aynı sistem tersine de çalışabiliyor. Korkulan durum güvenli şartlarda böyle tekrar tekrar yaşandığında beyin yeni bir şey öğrenebiliyor. Bu durum rahatsız edici ama tehlikeli değil diyor. İşte bu yüzden maruz bırakma temelli terapiler korku bozukluklarında çok etkili günümüzde. Yine korkunun kişiden kişiye değişmesinde mizaç, çocukluk deneyimleri, ebeveynlerin tutumu, travmalar, stres düzeyleri, uykusuzluk ve kontrol algısı da rol oynayabilir diyor bize uzmanlar. Aynı olay mesela bir kişide hafif rahatsızlık yaratırken başka birinde yoğun korku oluşturabiliyor. Çünkü insan yalnızca olaya tepki vermiyor. Olaya verdiği anlama da tepki veriyor. Mesela aynı kalp çarpıntısını biri kahve içtim diye yorumlar, diğeri kalbimde sorun var diye yorumlayabilir. Bedensel belirti aynı olsa da korku seviyesi bambaşka olabiliyor. Korku aslında çoğu zaman olayın kendisinden değil de beynin o olayı ne anlama getirdiğinden doğuyor. Belki de korku sistemi güvenlik istiyor, bunu da bilemeyiz. Ama bazen güvenliği sağlamak için kullandığımız kaçınmalar korkuyu belki de biraz daha fazla büyütüyor. Korku hakkında bıraksanız sabaha kadar konuşabilirim. Ama biliyorsunuz sürede sınırlı ve sizi de çok fazla sıkmak istemem. Arada güzel

söyleyeyim, bıraksanız sabaha kadar konuşabilirdim korkuyla ilgili ama maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekipleri Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
21: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
22: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Yeni haftaya başlıyoruz. Ben Serkan Toltak. Bugün Hediye Erol ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
23: Merhaba, hoş buldum.
22: Evet, Mersin'i gündemi
23: değerlendireceğiz. Yağmurlu bir Mersin sabahından merhaba diyelim.
22: Her zaman güneşli diyorduk. Bu sene biraz kış sert geçecek gibi.
23: Şu an uzmanlar da onu söylüyor. Geçen seneki gibi yağmurlu ve biraz daha fırtınalı bekleniyor. Hatta bugün de işte bizim batı sahillerimizde dünden itibaren bir fırtına uyarısı vardı zaten. Allah çiftçiye, üreticiye, alın teriyle geçinene yardım etsin diyelim. Yani sokakta olana, dışarıda olana gerçekten işi zor. Hem çok sıcakta sıcağa maruz kalıyor, hem çok soğukta soğuğa, yağmura maruz kalıyor. Şehir de buna göre planlanmamış zaten. Yani
22: yok canım, mümkün
23: çok
22: değil.
23: Sıcak bir şehirsin, biraz gölgelik yapalım. Çok yağmur yağan bir şehirsin, biraz yolları, tenteleri ya da işte o şeyleri ona göre ayarlayalım. Maalesef böyle bir yapılanmamız da yok. İşte bizim gibi dışarıda böyle işi olana ne diyelim, Allah güç kuvvet versin.
22: Planlama, ama şehir planlaması, yani bununla ilgili aslında okul var, öğrenciler var, mezunlar var. Şehir plancılığı bambaşka bir olay. Bugün baktığın zaman şehir planıyla ilgili uzun zamandır biz Mersin'le ilgili yayın yaptığımız için sürekli eleştirdiğimiz noktalar genelde aynı. Hep şehir planıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yağmur yağdıktan sonra işte sen de işe gelirken ıslandın, ben de işe gelirken ıslandım.
23: Yani şey gibi olmasın ama birçok Avrupa ülkesine gittim arkadaşlar. En yağmurlu dediğiniz yerlere de gittim. Yeni Londra'dan geldim. Yağmura karşı nasıl önlem alınırı yani çok uzun yıllar önce insanlık bulmuş zaten. Şimdi biz benim evim radyoya çok yakın. Yürüme mesafesinde. Evet. Araçla gelemezsin. Yani istesen de araçla gelmen daha uzun sürer ve park yeri sıkıntısı yaşarsın. Ama yürürken yani yürüyerek geldiğinde de şunu yaşıyorsun. Sur birikintilerinden işte engelli atlama koşusu gibi atlaya sıçraya ya da yanından geçen araçların o birikintilerden seni suya böyle boca etmemesi, korunacak alanlar olmaması, su giderlerinin insan geçişlerine uygun olmaması gibi gibi bir sürü sorun yaşıyorsun. Yani biz yağmurun yağacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Buna göre düz bir şehir miyiz? Bak bir de hani eğimli bir şehir de değilsin aslında. Tabii. Daha kolay bir şeyleri yapabilmen. Bunu önlem alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yani o yağmuru keselim demiyorum, yağmuru önleyelim demiyorum ama suyu hala bir engel olarak karşımıza çıkarmayın. Yani bu çok zor bir altyapı hizmeti değil.
22: Her taraf beton, betona dönmüş. Yağmur nasıl emeceksin? Toprakla nasıl buluşturacaksın?
23: Buluşturamıyorsun.
22: Denizle buluşturamıyorsun.
23: Yani, inanılmaz bir yağmur suyu giderlerimizde ve kanalizasyon altyapımızda sıkıntı var. Planlama olarak da, görsel olarak da, araç ve yaya trafiğine uygun olmayarak da kod farklarını hepimiz biliyoruz. Yani böyle lop diye içine gömülüyorsun aracınla geçtiğin zaman ya da yürüyerek gittiğin zaman. Adımını bir atıyorsun, dizine kadar suyun içine giriyorsun mesela. O mazgalların olduğu yerlerde. Hani inanın şey var, teknik bir sorun var. Gözle görülen teknik bir sorun var. Mimar ya da mühendis olmanıza gerek olmadan. İşte en ufak bir yağmurda da ne oluyor? Korkuyorsun. Sel mi olur? Taşkın mı olur? Afet mi olur? Su mu basar? Dükkana su mu girer? Eve su mu girer? Genel olarak bir kontrol, bir standart yok yakalayabildiğimiz. Yani dünyada var, örnekleri var. Görüyoruz yani. Hani gidiyoruz, hepimiz görüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani mükemmeli de istemiyoruz. Belli bir standardı yakalayın en azından. Bu sorun çarşı merkezde böyle yaşanıyor ya, Toroslar'da da aynı şekilde, Akdeniz'de de aynı şekilde, Mezitli'de de aynı şekilde yaşanıyor.
22: Silifke'yi geçen yağmurlarda, taş ucunu geçen
23: son
22: yağmurlarda.
23: Son birkaç yıldır sürekli sel basıyor.
22: Evet, fark
23: etmiyor. Son 4-5 yıldır Silifke'yi sürekli sel basıyor mesela.
22: Evet.
23: Altyapıdan kaynaklı. Yani yağmur yeni olan bir şey, yeni bir olay değil yani yağmur. Hani dünya var olduğundan beri olan bir şey. Yani buna nasıl hala çözüm üretemiyorsun insan aklıyla? Bu biraz bizim akılsızlığımızla ilgili bir durum.
22: Plansızlık.
23: Kesinlikle.
22: Plansızlık. Yağmurla başladık ama Mersin'in gündemi de elbette oldukça yoğun.
23: Sicim gibi yağıyor o da.
22: Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işte yaşanan olaylar, Mezitli ve Yenişehir Belediyesi'nde yaşanan olaylar ve ardından ne enteresandır, daha başkanlar gözaltına alındığı sabah pazarlıkların başlaması, acaba başkan vekili kim olacak deyip bazı isimlerin özellikle öne çıkartılması enteresan geliyor ama işte siyasetin de bir anda acımasız yüzü herhalde.
23: Siyasetin doğası.
22: Evet.
23: Doğası bu. Yani rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat siyasette çok uzun bir süredir.
22: Hı hı.
23: Çok kısa bir süre gibi algılanabilir ama çok uzun bir süredir. Hele hele Abdullah abinin dediği gibi işte Mersin'de bir saat bile çok önemlidir.
22: Dün dündür, bugün bugündür. Artık güne bakmayacağız.
23: Kesinlikle öyle. Mersin küçük Türkiye. Bunu hep söylüyoruz. Her anlamda. Siyaset anlamında da, sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da, kültürel anlamda da, sportif anlamda da. Mersin'in yapısı kesinlikle boşluk kaldırmıyor. Hiçbir dinamikte, hiçbir noktada. En küçük böyle basit dediğin bir ünvan, koltuk, makam, mevkide dahi bu böyle Mersin'de. Bunu doldurmak için hazırda bekleyenler var. Alt kadrolar var. Gözü orada olanlar var. Neden? Mersin oldu bitti kozmopolit yapısından dolayı, yani çok kültürlü yapısından dolayı yönetimde olmanın getirdiği avantajları fark eden bir şehir. Yönetimde olursan ya da yönetime yakın olursan bir şeyleri daha kolay halledebiliyorsun. Mersin'de bu çok erken keşfedilmiş bir kavramdır, anlayıştır. Yönetimdeysen ya da yönetime yakınsan sorunlarını çözebilir, kazanç elde edebilir, yükselebilir, bir kariyer elde edebilirsin. Böyle bir aydınlanma var Mersin'de. Ve ne yazık ki bu aydınlanma şehir için değil, kişisel ikbal için kullanılıyor. İşte bunun da getirdiği sebeple herkes tetikte. Hazır nazır bekliyor.
22: Fırsat kolluyor.
23: Fırsat kolluyor. Tetikte ya. Evet. Bildiğin tetikte. Hani had bilmek diye bir şey vardır ya, bizim kültürümüzde, Anadolu'da çok önemlidir. Had bilmek. Öyle bir şeyle sana haddini bildirirler ki, böyle bir renkle, bir sesle, bir sembolle, bir kelimeyle ya da konuşmadan.
22: Ya da sen haddini bileceksin.
23: Ama işte o eşi maalesef öyle bir geçmişiz ki her göreve talip olabiliyor insanlar. Haddi olmadan, liyakatı olmadan, yeterliliği olmadan, kendini tartmadan maalesef ki. Yani görüyoruz, hep eleştiriyoruz. Özellikle siyaset arenasında Mersin'de maalesef ki hak etmediği halde koltuklarda oturan çok insan var. Ve sadece kendi ikballeriyle hareket ettiğini de gördüğümüz, birebir şahit olduğumuz, şehre hiçbir katkısı olmayan, insanlığa, topluma, memleketine, milletine, vatanına neredeyse, kendisi zenginleşen, kendisi büyüyen, ailesi büyüyen kişiler, isimler var. Çok üzücü bir şekilde. Niye? Çünkü tetikte bekliyorlar. Hani kurtlukta düşeni yemek kanundur. Lakin o kurtluğun fıtratındandır. İnsanın fıtratında bu yoktur. Bu böyle değildir. Olmamalıdır. Düşeni yemek başka bir şey. O kurtluğun doğasına, doğaya özgü bir kuraldır. Sen doğada yaşamıyorsun. İlim, irfan sahibisin. Akıl, vicdan, merhamet sahibisin. Bizim siyasetimizde, özellikle Mersin siyasetinde, hani kurtlara bile hakaret neredeyse. Hani kurtluk değil yani bu. Bu artık başka bir şeye evrilmiş durumda. İtirafçı olup birbirlerini hani arkadan vuranlar, hançerleyenler bir tarafta eleştirilirken şu anda, bir yandan da bunu fırsat bilip o koltuğa oturma çabası verenler.
22: Tamam, burada bir mola ver. İtirafçı söz konusu. Sosyal medyada gerçekten çok ağır eleştiriler var, ciddi suçlamalar var. Ama hep şu yok. Mesela vay efendim bu itirafçı neler söylemiş. Ama kimse yalan söylemiş demiyor.
23: İşte gazetecilik bunun için var arkadaşlar. Gazetecilik hafızadır. Olayın önü, arkası, sonrası, ilerisi, devamıdır. Gazeteci zaten böyle bakar. Normal vatandaşın böyle bakmamasını anlayabiliyorum. İşte biz de bu yüzden konuşuyoruz ya Serkan. Bunun şu yönü de var. Bu yönüne de bakın. Ya iddiaları sorgulamamız da gerekiyor. Serkan'ın demek istediği o. Bu adam itirafçı olarak bunları itiraf etmiş. Aa, tukaka sırtından vurmuş, bıçaklamış, yol yürüdüğü adama ihanet etmiş diyorsunuz ya.
22: Tamam.
23: Evet, buraya kadar doğru. İyi de birlikte o süreçte yaptıklarına da bakın, değerlendirin. Ya bunlar gerçek mi? Bu iddialar doğru mu? Bunlar yapılmış mı? Bu da, yani bunu da konuşmamız gerekiyor. İşin bu boyutu da önemli. Diğer boyutu da önemli bence. Ama bu boyutu da önemli. İkisi birbirinden önemli, önemsiz diye ayırmayın. Her yönüyle görmeye çalışın. Demek istediğimiz şey biraz da bu. Çünkü daha sağlıklı bir süzgeçten geçirip değerlendirme yapabilirsiniz. Dün Müslüm Sarı'nın, CHP parti sözcüsünün bir açıklaması vardı il başkanlığında. Öz eleştiri yapılmıyor dedi. Bu adaylar belirlenirken işte uzaydan inmedi deniliyor ya. Hani birlikte yapıldı bu adaylar, bu isimler birlikte belirlendi. Diğer partilere geçen insanlar birlikte. İşte siz de yapmıyorsunuz. Sayın Sarı demedi orada kimse. Siz de öz eleştiri yapmıyorsunuz. Siz de özür dileriz demiyorsunuz. O karşı tarafa, yeni partiye, Özgür Özel'e söylüyor. CHP kendi de yapmıyor.
22: Tamam. Bu yeni parti de yapmıyor. Yeni partiye geçmiş olsaydı
23: ne olacaktı?
22: Sayın Sarı'nın burada adı geçti.
23: Uzaydan inmedi deniliyor ya. Hani birlikte yapıldı bu adaylar, bu isimler birlikte belirlendi. Diğer partilere geçen insanlar birlikte. İşte siz de yapmıyorsunuz. Sayın Sarı demedi orada kimse. Siz de öz eleştiri yapmıyorsunuz. Siz de özür dileriz demiyorsunuz. O karşı tarafa, yeni partiye,

0: Ömer Bey'in anlatmak istediğimiz bu. Olayı çok yönlü ele almaya çalışın. Yani şu kişi iyidir, şu kişi kötüdür demek gazetecinin görevi değildir. Benim vazifem bu değil. Ki benim böyle bir hüküm verme hakkım, yetkim de zaten olamaz. Haber kutsal, yorum hürdür. Ben önceki davranışlarından gördüğüm kadarıyla bundan sonraki davranışlarına dair bir kanımı sizinle paylaşabilirim. Yani bugün ismi geçen Büyükşehir Belediye Başkanlığı için işte iki isim şu anda konuşuluyor. Hamit Mert Avcı, Hasan Hazal Önal mesela. Ben iki ismin de geçmişte nasıl anıldığını biliyorum. Ne işlerle anıldığını, gündeme geldiğini, neler söylediğini. Çünkü yakinen takip ettim. Çünkü o işin birebir içindeyim. Görevim bu. Siz benim kadar takip etme imkanı bulamadınız. Normal hayatınızı sürdürüyordunuz. Denk geldiğiniz haberlerde görebildiniz. Ama ben bunun yanında bir de şu an mesela buraya gelirken birkaç kişiyle de sohbet ettim bu isimlere dair. Kamuoyunun da yani insanların da nabzını yokladım. Sen bu kişiyi nasıl biliyorsun, nasıl duydun, kulağına nasıl geldi ya da iş yaptın mı? İş yapanlar var mesela. Hani bunun üzerine değerlendirme yapıyoruz.
1: Başka adaylar çıkabilir mi?
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsun burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı üzerinden bir adayı olmuştu seçimlerde. Şimdi AKP bu hakkı yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. O aday çıkardığı için MHP'den bir aday bekleniyor ama Cumhur İttifakı adayı olarak tabii bekleniyor. Meclis aritmetiğine baktığında sayısal olarak CHP tabii üstünlüğü söz konusu şu anda. Yeni partinin destek verip vermeyeceği, yeni partiye geçişler henüz netleşemediği için yani Özgür Özel'in buraya gelmesindeki en büyük sebep geçen hafta işte bu yeni partiyi kanatlarının altına alma sevdasıydı. CHP'den kopuş hızlanıyor, ayrılma hızlanıyor. İşte bunları yeni partiye kazandıralım güdüsüyle gelmişti ama tam da istediği karşılığı da bulamadı işin gerçeği. Öyle birebir kamuoyu önünde sözünü ettikleri gibi böyle bir çok büyük bir dalga dalga da yeni partiye geçiş yok işin gerçeği Mersin'de. Şu an biraz... Evet, CHP'nin oyu çok yüksek. Meclis aritmetiğinde sandalye sayısı çok yüksek. Yani CHP'nin almasına kesin gözle bakılıyor ama sürprizlere de açık bir Mersin var. Gelecekteki günlerde, önümüzdeki günlerde. Hani bugün böyle oldu, yarın bu değişmez diye bir şey de diyemiyoruz işin gerçeği. Abdullah abi buna daha detaylı belki değinebilir.
1: Şu an yeni partiye geçmek isteyen bir sürü üye de var.
0: Var ama bekliyorlar.
1: Evet, yani bir sürü meclis üyesi de var. Tamamen işte o dediğimiz olaya geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o dönemde CHP'de kalması etkiledi.
0: Hala daha. İşte buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi, Özgür Özel'in gelmesi, başkanların ziyaret edilmesi cezaevinde. Cezaevindeki başkanların kendi belediyelerindeki başkan vekiline seçimine müdahale olma çabası sürüyor bir yandan. Teşkilatta müdahale etme çabası sürüyor bir yandan. Ben hep şuna kızıyorum işte bu bizim konuşmamızı sağlıyor ya arkadaşlar, gündemimizi meşgul ediyor ya, sorunlarımızı konuşmaktan uzaklaştırıyor. Dertlerimiz, acil önceliklerimiz var bizim. Yani bunları öteliyoruz, bunları arka plana itiyoruz maalesef ki. Bizim derdimiz Mersin'in siyasal kimliğine ısrarla şu veya bu partide muhalif şehir olarak kalsın, kalmalı, korusun muhalif kimliğini, CHP kan kaybediyorsa yeni parti güçlensin, ne gidiyor, götürülüyor. Bu olmamalı yani, buna da bu kadar bu akıntıya da kapılmamamız da gerekiyor. Burada bir duruş da, ayağımızın yere sağlam basması da gerekiyor. Mersin siyaseten bugüne kadar günlük konuşmalarla, hani günü kurtarma siyasetiyle yönetildi. Bunun bize hiçbir getirisi olmadı, hiçbir kazancı olmadı. Her yağmurda hala sel korkusu yaşamamız bunun göstergesidir. İşte böyle olmamalı, bu da kanmamalıyız. Bu mu seçilecek, bu mu seçilecek, parti şu partiye mi kayacak, meclis üstünlüğünü bu mu ele geçirecek? Tamam, bunu konuşalım ama bunun o heyecanlı akıntısına kapılarak gerçek sorunlarımızı ötelemeyelim. Yani bugün Mersin'in en önemli gündemlerinden biri 1 Kasım'dan itibaren dolmuşlarda nakit ödemenin geçerli olmayacak olması. Artık nakit ödeme devri bitiyor.
1: Vatandaş henüz farkında değil.
0: Değil, bilmiyor.
1: Aslında çok önemli bir konu.
0: Kesinlikle.
1: 1 Kasım'dan itibaren.
0: Çünkü dolmuşa mahkum edilmiş bir şehirsin,
1: evet,
0: sen. Yani toplu taşıma
1: imkanı kullanırken
0: yok.
1: Ya kredi kartını kullanacaksın ya da Mersin 33 kartı kullanacaksın.
0: Nakit ödeyemeyeceksin.
1: 33 kartını da gidip almak için para ödeyeceksin. 150-160 yani, artık ne kadar son
0: yani
1: fiyatı bilmiyorum.
0: Yüz binlerce insan, dolmuşu kullanan yüz binlerce insan gidip kart almak zorunda belediyeden.
1: Evet.
0: Yine yığılma olacak.
1: Yine birileri para kazanacak.
0: Yine ücret ödeyeceksin. Yine birilerine para kazandıracaksın. Kredi kartını ödemeye kalktığında da komisyon alınıyor.
1: Evet.
0: Neden komisyon alınıyor? alınmaması gerekiyor. Madem zorunlu hale getiriyorsunuz,

0: Bir kere o komisyonu kaldırmanız gerekiyor.
1: Kaldıramazsın. Haksızlık. Sen bir ücret belirlemişsin. Ya ücretin üzerine ekleyeceksin onu ya da ekstra alacaksın.
0: Haksız kazanç oluyor.
1: Çünkü işte. Bu sefer bu işlemi yapan kredi kartı firması senden o parayı alıyor.
0: O zaman nakiti kaldırmayacaksın Serkan. O zaman nakiti seçenek olarak bırakacaksın.
1: Ciddi,
0: öyle şey olur mu?
1: Ciddi bir sorun olacak.
0: Çok
1: bence.
0: Ciddi bir sorun olacak bir Kasım'dan itibaren. Hani bunu kime sordunuz, neye sordunuz, kime göre karar alıyorsunuz mesela? Hani şehrin bilgisi yok böyle bir şeyden. Kızdığımız nokta bu. Şehir bunları konuşmalı diyoruz.
1: Herkes
0: ya.
1: Herkes ücretsiz kart dağıtın.
0: Madem
1: sonra
0: öyle.
1: Kartına yüklemeyi yapsın. Madem öyle. Ya da cüzi bir ücret
0: i̇şte,
1: alın.
0: Evet yani siz bütün belediyeler için geçerli. Kendi reklamınızı yapmak için hepimizin cep telefonlarına mesaj göndermeyi biliyorsunuz. Ben buna kızıyorum. Bak bu bir kaynaktır. Bu bir masraftır. Bunun parasını da bizim cebimizden alıyorsunuz üstelik. Kendi reklamınızı yaparken. Bunu bize ödetiyorsunuz. Üstüne yani faydalı olmayan bir mesaj atıyorsunuz. Asıl bunlar için bilgilendirme yapın. Elektrik kesilir, doğru düzgün bilgilendirme almazsın. Su kesilir, doğru düzgün bilgilendirme almazsın. Yani ben geçen hafta şok oldum arkadaşlar. Burada yayını bitirdik. Allah'tan yayını bitirmişiz. Telefonum çaldı, daha masadan kalkmamışım. Koş yetiş arabanı çek dedi bana komşum. Neden? Sokağa kazmaya karar vermişler. Yahu Allah aşkına. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Ya ben hastanede olsaydım? Ya ben şehir dışında olsaydım?
1: Araçlara bilgilendirme
0: yani
1: koymanız
0: bir
1: lazım.
0: Şey olabilir mi? Bir gün öncesinden oraya bir tabela koyun. Halkı, insanları bilgilendirin. Deyin ki yarın burada çalışma olacak arkadaşlar. Buraya aracınızı bırakmayın. Girmeyin aracınızla. Yani ben alim ermiş miyim? Yani bana vahiy mi inecek? Böyle bir saçmalık olabilir
1: anons
0: mi?
1: Anons yapacaklar, seni arayacaklar, bulacaklar.
0: Ya mesaj at. Yani sen emlak borcunu ödemediğinde, çevre temizlik vergini ödemediğinde, belediyeye bir sorumluluğunu yerine getirmediğinde eliyle koymuş gibi nasıl buluyor seni? Ya da reklam yapmak istediğinde. Yani sana kısa mesajla ulaşabiliyor ya. Yapmayın yani bu kadar komik şeyler. Mersin'de belediyecilik hizmetlerinde inanılmaz bir geriye gidiş var. Çok kolay, çok basit şeyler yapılmıyor artık. Yapılmıyor. Bakın yapılamıyor da değil. Bile isteye yapılmıyor neredeyse.
1: Çünkü siyasete kurban edildik. Ha? Çünkü
0: evet.
1: Uzun zamandır belediye başkanı tutuklanan için söylüyorum. Hep aklı ülke siyasetindeydi. Parti içindeki
0: Mersin'e
1: çelişmelerdeydi.
0: Bile.
1: Evet. Başka belediyelerle uğraşma, başka şehirlerle uğraşma derdindeydi.
0: İlçelerde ona bakıp büyükşehir umursamıyor. Aman ben niye umursayacağım diyordu.
1: Tabii yetkim sınırlı
0: yani.
1: Diyor. Param
0: evet,
1: yok diyor.
0: Tabii. Ya işgal altında yıllardır söylüyoruz. Şehir sokakları işgal altında diye. Yıllardır söylüyoruz kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diye. Bak İstanbul'da Allah rahmet eylesin deprem olmadan yıkıldı bir bina. Mersin aynı durumda arkadaşlar. Deprem olmadan yıkılacak binalara sahibiz. Bunu uzmanlar söylüyor. Diyor ki bina mevcut yapı stoğunuz, binalarınızın kalitesi çok kötü. Bunu yenilemeniz gerekiyor. Yerinde dönüşüm yapmanız gerekiyor. Ve diyor sizin zemininiz çok yüksek. Bugün sabaha karşı yine Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem oldu. Şey, biraz önce sabaha karşı demişim. Yaklaşık bir saat önce. En ufak yani bir yüksek dereceli sarsıntıda yumuşak zemin ve bina kalitesinin kötü olmasından dolayı Mersin'de çok sayıda bina riskli. Hani dönüşüm, hani yenileme, hani iyileştirme, hani destek yok. Yani neyi neresinden tutup anlatayım? Nereye gitsen bir sorun. Biz hala ama işte Mersin'i şu parti mi kazanacak? Mersin bu partiye mi geçecek?
1: Başkan vekili kim olacak? Sanki yani, çok şey değişecek gibi.
0: Değil mi? Sihirli değnek değecekmiş gibi konuşuluyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.
1: Peki bir yönetim boşluğu oluşacak mı? Yani şu anlamda söylüyorum. Birini seçtik. Hediyeyi başkan vekili
0: oluşacak,
1: yaptık.
0: Oluşacak. Gölge başkan gibi.
1: Gölge başkan mı olacak?
0: Evet,
1: işte onu soruyorum.
0: Evet,
1: yoksa
0: evet,
1: arkadaşlar bir saniye ben
0: evet.
1: Hediyeyim. Benim kendime göre bir karakterim var. Benim kendime
0: yok,
1: göre kararlarım
0: emanetçi
1: var.
0: Emanetçi gibi. Yok emanetçi gibi. Gölge başkan gibi. Topal ördek gibi. Adına ne dersen de. Yani bu Türkiye'de çok sık karşılaştığımız
1: kendi
0: bir durum.
1: Kendi iradesini ortaya koymayacak mı sence?
0: Koyacağı yerler olacaktı da ne kadar olacaktır? Seçime ne kaldı şurada? Yani bütçe zaten belirlenmiş, hazırlanmış, çalışmalar devam eden işler var. Yani çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Gelecek söylenen isimlere baktığında da o isimler de sana bu izlenimi veren isimler değil. Anladın
1: bir
0: mı?
1: Geçiş olacak.
0: Geçişi sorunsuz atlatacak emanetçi insanlar.
1: Tam tersi olamaz mı? ben belediye başkanıyım. Sonuçta tamam seçilmedim ama artık bu görevi ben üstleniyorum. Ben kendi vizyonumu ortaya koyacağım demez mi?
0: Koltuk o egoyu verir. Koltuk o güç zehirlenmesini verir zaten. Evet. Tabii ki de ona da müsait zaten. Adaylar da ona müsait. Adı geçen söz konusu ilçeler için de söylüyorum. Sadece büyükşehir için demiyorum buna. Da şu an siz yapı ona el verecek durumda değil. Yani yan ve alt kadrolar o kadar çok müdahil var ki şu anda. Sizin o yapıyı kurabilmeniz için biraz kelle almanız, sert davranmanız, biraz masaya yumruk vurmanız gerekecek. Bu da çatışma demek. Çatışmayı beraberinde getirmek demek. Sen bu esnada kazanımlarını mı düşünürsün? Siyasi ikbalinin işte geleceğini mi düşünürsün? Çok çatışmaya girer misin? O biraz kişilerin kendi şeyiyle de ilgili bir, fıtratıyla da ilgili bir durum olarak görülecek, yaşanacak. Ama bir güç zehirlenmesi illaki bir aksaklık, işte yol kazaları bekleniyor işin gerçeği. Ama mantık ilk çıkış, yola çıkış mantığı emanetçi. İşte gölge başkanın gözetiminde, perde arkasından mevcut bir başkanla yönetimin sürdürülmesi mantığı. Hmm. İstenilen, amaçlanan, hedeflenen. Ama tabii yola çıktıktan sonra bu yol aynı şekilde
1: CHP sürer mi? CHP Yeni Parti ayrımı başlarsa, meclis üyeleri kendi içerisinde farklılaşmaya başlarsa
0: bu işler
1: yönetim,
0: değişecek.
1: Yönetim şekli de değişecek.
0: Herkesin de bir bahanesi olacak, ortalık karışık olmuş olacak.
1: Evet, evet.
0: Herkes bir mazeret sunabilecek bu şartlarda. Mersin'in faydasına olacak mı bu işler? Olmayacak. Mersin'e bir katkısı olacak mı? Olmayacak. Zor bir kış geçireceğiz. Şehir giderek kaynaklarını yitiriyor. Şehir giderek daha çok sömürülüyor. Maalesef işte hala biri gelirse arkasından hepsi gelir dediğimiz balık çiftlikleri şehri saldırmaya devam ediyor.
1: Maden ama biz ocakları, bunları konuşmuyoruz.
0: Maden ocakları saldırmaya devam ediyor. Yine bir projenin bugün eylemi var. Yağmurdan dolayı yapılabilir mi bilmiyorum ama işte boksit madeni Aslanköy'de tehlikesi devam ediyor. Geçen hafta yazdığımız Büyükşehir Belediyesi'nin karar değiştirmesiyle yine bir Toroslar'da maden gündeme gelmişti. Çok devasa da büyük de bir alanda bir bakır madeni yapımı söz konusu. Şehir her yerinden koparılıyor böyle hani lime lime ediliyor diyelim. Evet, bunun en büyük etkisi, olumsuz etkisi tarım sektörüne oluyor. Hele hele bugün can çekişirken, kan ağlarken zeytin üreticisinin hali malum. Hafta sonu Mutlu'da bir zeytin festivali yapılmıştı. Orada da öncesinde de biz haber yapmıştık. Aslında festivalden önce de festivalde de yapmıştık. Halimiz içler acısı dedi. Biz Mut Ziraat Odası Başkanı'yla görüştük. Muharrem Yılmaz'la
1: tamam, bir şey
0: kan ağlıyoruz dedi.
1: Şunu soracağım. Şimdi Mut'ta uzun yıllardır festival yapılıyor. Her gelen belediye başkanı kendisiyle başlatıyor, kendisiyle bitiriyor.
0: 18.'si yapıldı aslında bu yıl.
1: Yani bunu bir gelenek haline getirilmesi ve üretici bir fayda getirmesi lazım.
0: Şöyle, bana göre bu işlerin zaten böyle belediyeler eliyle değil, aslında gerçek anlamda kooperatifler eliyle yapılması gerekiyor. Çünkü kooperatif nedir? Birlikte bir şey yapmak, kazanmak, birlikte üretip kazanmak demektir ya. Hı-hı. İşte kooperatifi güçlendirsen, o kooperatif üzerinden bunu yapsan, satışını güçlendirsen, pazar payını arttırsan, tesisleşmesini sağlasan, kurumsallaşmasını sağlasan, endüstriyel tarıma geçmesini sağlasan, o kooperatif zeytinyağı fabrikası kuracak duruma gelebilse, o zaman da güçlü bir festival yapabilir. Ama parayı veren düdüğü çalar misali, siyasilerin elinde oyuncağa dönüştürülüyor bu tarz organizasyonlar. Can isterse yapıyor, can istemezse yapmıyor. Ya da siyasilerin şov meydanına dönüştürülüyor, hafta sonu olduğu gibi Mut'ta.
1: Yani
0: maalesef ki
1: karşılıklı tartışmalar.
0: AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kürsüye çıkar çıkmaz. İşte İYİ Parti Milletvekili.
1: Eski CHP Milletvekili.
0: Evet, İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı hedef alıyor. Niye hedef alıyor? Çünkü üretici kan ağlıyor. Çünkü üretici zorda. Çünkü üretici hatta Manisa'da yanlış hatırlamıyorsam Manisa'da bir hafta zeytin toplamama kararı aldı. O derece durum kötü. Zeytin üreticisi kan ağlarken sen işte kamuoyunu nasıl meşgul edeceksin? Siyasi kavgayla meşgul edeceksin deyip Kocamaz'a sataşıp
1: gündemi
0: olur olmadık tabii, olur olmadık hani şeyler söyleyip ağza alınmayacak ithamlarda bulunup kürsüden bağırarak çağırarak cambaza bak diyerek hani sen aşağıda olan biteni görmedin yukarıya cambaza bak diyerek maalesef bir zeytin üreticisinin sorunlarını arka plana itilmesine neden oldu. Yani Mut'un Türkiye'nin çok önemli bir zeytin üretim üssüdür Mut, Mersin. Kayısı keza aynı şekildeki Malatya'da TÜİK sorusunda da hatta KPSS'ye de gündem olmuştur. Kayısı'da en çok üretim merkezi diye Mut mesela öne çıkmıştır. Bunları konuşmuyorsun, bunlara çözüm üretmiyorsun, bunların çözülmesine vesile olmuyorsun, gündeme getirilmesine vesile olmuyorsun. İşte İYİ Parti'ye sataşıyorsun, CHP'ye sataşıyorsun, ona buna sataşıyorsun. İktidar milletvekillerinin iktidarı klasik taktiği. Hani bu her zaman karşımıza çıkan bir şey. Ama buna düşmemek lazım diyorum ya. İşte bu yemeği yutmamak lazım. Bizim hala MUT'u konuşuyor olmamız lazım Mersin olarak. MUT zorda, MUT'un zorda olması demek Mersin'in zorda olması demek. MUT'un zeytinden para kazanamaması demek Mersin'in para kazanamaması demek. Tekrar zeytin ekilmemesi senin gıda güvenliğinde, gıda stratejisinde geri plana düşmen demek. Bizim sıkıntımız bu. Bunu konuşacak insanlara ihtiyacımız var. Siyaset bu kavgayı yapar. Bunlar siyasetçi. Bunların işi bu, bunların mesaisi bu. Birilerinin de bunu tersine çevirmesi gerekiyor ya. O birileri tablosu yok ortada. O birileri dediğimiz kimdir? Ziraat odasıdır, ticaret odasıdır, ihracatçı birlikleridir, özel sektördür, müteşebbislerdir, girişimcilerdir. Bunlar yok ortada. Bunların temsilcileri yok ortada. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın hafta sonu yapılan seçimleri çok büyük davullu zurnalı gösterileri şovlara sahne oldu. Ya üretici kan ağlıyor bu şehirde. Sanayici kan ağlıyor bu şehirde.
1: Güzel esnaf açıklamalar kan vardı. Ağlıyor bu güzel şehirde. Açıklamalar vardı.
0: Neyin davullu zurnalı kutlamasını yapıyoruz? Allah aşkına. Yani Mersin serbest bölgesi ağzına kadar dolmuş ama bir yandan hayali ruhsatlar nedeniyle yeni yatırımcıya iş yeri veremiyorsun. OSB genişleyemiyor. Yani genişliyor da doğru şekilde genişleyemiyor, büyüyemiyor, çeşitlenemiyor. Tarım gıda OSB yapacağım diyorsun, yapamıyorsun. Aa, sonra bir bakıyorsun karma OSB'ye çevrilmiş. Biz buraları size ama tarım gıda OSB yapacaksınız diye tahsis ettik. Hani tarıma yönelik fabrikalar kuracaktınız. O yüzden biz size buraları verdik diyoruz. Yok öyle olmadı, biz çeşitlendirdik hepsinden. Bütün sektörlerden iş kurma şeyine yöneldik. Ama biz öyle konuşmadık yola çıkarken. Mersin'in bir önceliği var ya, burası tarım şehri ya. Dedik ya hani böyle yapalım dedik. Ama siz şimdi fırsatçılık yapmış oluyorsunuz. Yani normal OSB yapacaksak normal bütün girişimcileri açardık. Değil mi? Satışa koyardık. Kim parayı fazla verirse ona verirdik.
1: Verimli tarım arazileri gitti. Yani, ayçiçek tarlaları gitti.
0: Ama işte bak, yani bunu konuşacak, dedim ya gerçek sorunları konuşacak dinamiklerde sıkıntı var Mersin'de. Oradaki yapılarda bir bozulma var. Oradaki yapılarda bir kayma var. Oradaki,
1: yok, Mersin'in sorunlarıyla ilgilenilmiyor.
0: Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20 bin üyeye sahip Mersin ekonomisinin çatı örgütünün seçimleri tabii ki de önemlidir arkadaşlar. Sorunları çözmek adına bir şeyler için önemlidir. Yol açmak için önemlidir. Proje yapması için önemlidir. Biz hiçbir projeyi konuşmadık seçimlerde. Başkan adayları projeleriyle kamuoyunun karşısına çıkmadılar. Hiçbir vaatlerini kamuoyuyla paylaşmadılar. O da çalışmalarını iyileştireceğiz. Ya yani o da çalışmalarınızı, yani o da üyeleriniz için sadece varsanız bu şehri temsil nasıl edeceksiniz?
1: Hayır, oda üyeleriyle ilgili de bir şey yok aslında.
0: Siz küçücük
1: bakarsan
0: bir loca değilsiniz. Siz küçücük bir kendi içindeki meslek şeyi değilsiniz, örgütü değilsiniz. Siz şehrin ekonomisine yön veren bir çatısınız. Ben bugün limanla sorun yaşıyorsam benim liman karşısında koltuk masaya oturtacağım muhatap Ticaret Sanayi Odası olmalı. Masaya yumruğunu o vurabiliyor olmalı. Ya sen benim üyelerime eziyet ediyorsun ey MIP işletmesi. Böyle olmaz. Ey Büyükşehir Belediyesi, sen benim esnaflarımı zora sokuyorsun. Bak şu şurada altyapı eksiği var. Bak burada şöyle bir sorun var. Bak burada ulaşım eksikliği var. Bunu senin söylemen gerekiyor. Esnaf Odaları Birliği, bunu senin söylemen gerekiyor. Siz esnaf için bir şey isteyeceksiniz. İş insanları için sanayi sitesi isteyeceksiniz. Belediyelerden, yerel yönetimlerden. Biz isteklerimizi sizin üzerinizden anlatacağız. Şehir olarak, gazeteciler olarak değil, hediye olarak değil. Mersin'in sorunlarını siz dile getireceksiniz. Siz çözüm isteyeceksiniz. O koltuklar da bunun için oturulur. Ama dönüp bakıyorsun, adamlar daha kendi meslek odalarında seçilirken projelerini konuşmuyor.
1: Organ seçimlerinde davul zurnalar, eğlenceler vardı. Tabii daha sonra meclise gelmeden.
0: Mecliste de keza aynı şekilde vardı. Ama dönüp bakıyorum, bundan sonraki süreçte artık Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir vizyon bekler miyiz Mersin adına? Önyargılı yani olmak istemem ama gördüğüm kadarıyla zor.
1: Peki yönetimin dengeli olmasına ne diyorsun? Yani baktığın zaman mevcut başkanın tüm üyeleri seçilmedi. Yani tabii, karşı şöyle, listeden de girenler
0: 11
1: var.
0: 11 kişilik bir yönetim kurulu. Yani 120 kişilik bir meclis var Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Alt komitelerden seçiyorsunuz. 41 tane meslek komitesi.
1: Bu dönem 120'ye çıktı. Evet.
0: Evet, yani 200 küsür sayıda meclis üyesi belirliyor. Bunların 120'si meclise giriyor doğrudan. 120 kişilik meclisten de 11 yönetime giriyor arkadaşlar. Ama her sektör temsil ediliyor mu dersen, güçlü sektörler öne çıkıyor. Yani kalabalık olan sektörlerin gücü daha fazla oluyor tabii ki de. Bekliyorduk. Zaten de beklediğimiz gibi oldu. Kalabalık sektörlerden daha çok temsilci girdi. Şunu bu kadar beklemiyorduk. Koalisyonlu bir MTSO yönetimi Mersin çerçevesi mahallesini beklemiyorduk. Bu biraz aslında Mersin yapısına uygun. Dedik ya, kozmopolit şehir. Her milletten, her çeşitten insan var burada. Yine öyle oldu. Yani 5 kişi karşı adayların listesinden yönetime girdi. Mevcut kazanan Serdar Yıldız Görer'in listesinden 5 kişiyi yediler. Karşıdan 5 kişi onun listesine girdi.
1: Sayısal çoğunluk da var.
0: Tabii o da var ama çoğunluk yine tabii onlar da karşı tarafta şu anda, ama bir koalisyonlu yönetim önerildi Ticaret Odası'na. Hani bir çok da şey yapmayalım denildi. Vur deyince öldürmeyelim. Hani bütün gücü, tüm yetkiyi, tüm şeyi de birden önlerine sermeyelim. Biraz kontrollü de olsun. Ne olur ne olmaz, bir ayağımız da yere sağlam bassın der gibi davranıldığını gördük burada. İyi de oldu ama dediğim gibi işte bu çatışmayı mı beraberinde getirir? Birlikte çalışmayı sağlar mı? İmkan kılar mı? Biraz zor gözüküyor şu anda. Mevcut isimlere, yönetime giren isimlere baktığında. Vizyon kazandırır mı Mersin'e? Şu an şüpheliyim. Yani çok umutlu değilim.
1: Bu sene hangi ülkeleri gezeceğiz diye düşünmez derse, üyelerine gerçekten bir katkı sağlarlarsa, çünkü Mersin'in dinamiklerini düşündüğümüz zaman bunu eğer ortaya koymazsan hiçbir şey değişmeyecek. Ha ben başkan olmuşum ama sen olmuşsun.
0: Ya Mersin, hep söylüyorum ya, çok güzel bir şehir. Bakın her anlamda, güzellik anlamında değil, verimli bir şehir, kazançlı bir şehir. Ben çok kültürlü yapıyı seviyorum da. Yani bunun insanlığa bir şey kattığına inanıyorum. Hoşgörü, merhamet, anlayış, çok yönlü bakabilmek, bunları kattığını düşünüyorum. Bu yüzden de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hep yıllarca şunu konuştuk. 90'lardan itibaren Mersin'e gelen göçü entegre edememeyi, bu göçle barışamamayı konuştuk. Bu göçü şehre kazandıramamayı konuştuk. Ne yazık ki bunu başaramadık ama sonrasında... Şunu da başaramadık. Yine bu göç devam etti. Avrupa ülkelerinden de devam etti. Suriye'den de devam etti. Bugün hala sen göçle oluşmuş, göçle büyüyen, göçle de geleceği şekillenen bir şehirsin. Hala daha bu eksikliğimiz sürüyor. Biz buna hala adapte olamıyoruz. İşte bugün yerel yönetimlerde de var. Bazı Suriye kökenli insanlar var. Mesela belediyelerde, meclis üyelerinde, ticaret dünyasında, iş dünyasında Rusya kökenli insanlar var. Türkiye Cumhuriyetlerden, Avrupa'dan insanlar var. Tam olarak korktuğun, hani bilmediğin şeyden korkarsın kafasından çıkmamız gerekiyor. Bir şeylerle gerçekten yüzleşmemiz, barışmamız gerekiyor. Biz şunu konuşmadık. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Mersin ekonomisi, Mersin sermayesi 90'lardan itibaren Güneydoğu'dan göçle gelen kesimlerin eline geçmeye başladı. Çünkü çalıştılar, çok emek verdiler işin gerçeği. Ağırlıklı olarak lojistik, taşımacılık, gümrük sektöründe, dış ticaret sektöründe var oldular bu isimler. Müteahhitlik sektöründe var oldular. Aslında ilk çıkış noktaları müteahhitlik değil, para kazanma noktaları müteahhitlik sektörü oldu. Bir kısmı tarımda, özellikle komisyonculukta çok güçlü oldu. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi. Bizim Mersin'in boş bıraktığı alanları doldurdular. Yapmadığımız, bizim ilgilenmediğimiz alanları onlar doldurdu. Kürt sermayesi de diyebilirim, bakın burada ayrımcılık yapmıyorum ama ağırlıklı olarak bir Kürt sermayesi Mersin'de.
1: Kendi işlerini koyup oranı büyüttüler.
0: Tabii ki de çalıştılar, emek verdiler ve elbette güç kazandılar. Tabii yani ki. Ekonomik güç kazandılar, söz sahibi oldular. Düne kadar ticaret sanatına, meclis üyeliğine çok da giremeyen, alınmayan, kenarda tutulan, kaynaklarından faydalanılan, gücünden faydalanılan, oyundan faydalanılan, hatta oy gücünden faydalanılan, işte araçlarından, ekonomik gücünden, çevresinden faydalanılan bu insanlar temsiliyete nokta geldiğinde, temsiliyeti isteme verme noktasında geri plandaydılar, geri planda tutuldular. Onlar da pek talip olmadılar. Bak, geçtiğimiz dönemlerden bahsediyorum. Ama son yıllarda onların da talip olmasıyla, artık ben de o koltuğa oturabilirim, ben de o koltuğu doldurabilirim demesiyle dengeler değişti. Şimdi bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Biz aslında bunu zaten ne zaman diyelim, yaklaşık bir 10 8-10 senedir hissediyorduk. Alttan gelen bir dip dalga vardı. Mahmut Arslan'ın ilk ticaret odası başkanlığı döneminde, adaylığı döneminde pardon. Hatırlarsınız, o dip dalga en görünür olmuş haliydi bu işin. Sonrasında o süreç hızlandı ve bugünlere geldik. Bugün ticaret ve sanayi odasında özellikle Kürt sermayesinin etkin olduğu bir grup öne çıktı. Çalışarak, alın teriyle, emek vererek, yani bu işi kendi güçleriyle kazandılar. Kendileri çabaladıkları için kazandılar. Kimse onlara altın tepside bir şey sunmadı.
1: Oyun varsa temsil hakkı da vardır.
0: Aynen bu şekilde kazandılar. Ama
1: Mersin biraz bu konuda dengeli gidiyor.
0: Şu anlatmak istediğim şey şu. Biz de işte o Türkiye'nin birçok yerinde olan mahalle ayrışması hala devam ediyor. Sorun bu. Birleşemedik, aidiyet duygusu oluşturamadık diyoruz ya yıllardır. Bu Mersin Mayrı tribünlerinde de böyleydi ya, hala da böyle ya. Mersinliyim dedirtemiyoruz ya hala. Mersin'de doğmuş, Mersin'de büyümüş ama babasının memleketini söylüyor. İşte annesinin memleketini söylüyor. Geldiği, yani onların bir önceki kuşağın geldiği memleketi söylüyor. Sen Mersinlisin. Sen artık Mersinsin.
1: Mersin İtman Yurdu'nda biliyorsun taraftar bazen heyecana getirmek için ya da taraftarı hareketlendirmek için ayağa kalkmayan Adanalı olsun der.
0: Gibi.
1: Ayağa kalkanların bir kısmı da ya kardeş ben zaten Adanalıyım
0: der. Mesela çünkü zaten çok yakın coğrafyada yaşıyorsun ya.
1: Tabii ki iç içe girmişsin gibi.
0: Bizim benim anlatmak istediğim daha doğrusu ticaret odasında da baroda da başka bir yerde de ben Mersinlilik bilincinin konuşulması, üste çıkarılması, üst kimlik olarak algılantılması gerektiğine inananlardanım.
1: Birleştirmek
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben milliyetçilik yapmıyorum. Evet. Bakın derdim bu değil.
1: Mikro milliyetçilikten ben, ziyade kent milliyetçiliği
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, kent milliyetçiliğine ihtiyacımız var. Diyorum ki birlikte kazanabilelim, birlikte büyüyelim, birlikte refahı paylaşalım, birlikte güzel bir şehirde yaşayalım. Ben bunun için istiyorum. Yani derdimiz birbirimizin memleketini yok saymak değil arkadaşlar. Amacımız bu değil. Ama biz Mersin'li olamadığımız müddetçe sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Mersin'i konuşamadığımız müddetçe, Mersin'i Ankara'ya taşıyamadığımız müddetçe, Mersin için limanın karşısında dik duramadığımız sürece bir şey yapamayız. Sadece ticaret odasının tek başına limanın karşısında durması yetmez. Bunun yanında Mersin'in durması gerekiyor ki ticaret odası arkasında dağ gibi bir güç olduğunu bilecek ki onların karşısında duracak. Mersin o balık çiftliklerinin karşısında duracak. Mersin esnafın sesine kulak vermeyen belediye başkanının karşısında durabilecek.
1: İşte biz bunları konuşmuyoruz. Başka bizim gündemlerle meşgulüz.
0: Maalesef, maalesef derdimiz bu olmalı. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Neyin elinden, kimin elinden neyi kurtaralım? Vallahi şaşırdık ya. Şehrin her bir tarafından çekiştiriliyor yani. Hani hangi birini anlatacağımızı şaşırıyoruz. Nerenin üst geçidini, alt geçidini konuşayım, anlatayım. Yıllardır hep aynı şeyler bunlar. Hani hangi arazinin kapatıldığını, hangi arazilerin el değiştirdiğini konuş. Yani Mersin'le olamadığımız müddetçe, Mersin olarak bakamadığımız sürece bu meseleye, bu iş böyle sürüp gidecek, elimizden kayıp gidecek sahip
1: olduğumuz. Her başkan, belediye ya da oda başkanı fark etmeksizin tamamen kendi düşüncesine göre hareket ediyor ve orayı, o koltuğu öyle yönetiyor.
0: Kayseri böyle değil işte.
1: Yani bir kenti yönetmiyor.
0: Işte.
1: Kendi kafasındaki şehri yönetiyor.
0: İşte bizim buna ulaşmamız gerekiyor. Bizim derdimiz bu. Ortak akıl, ortak bilinç, ortak vizyon. Sen projelerini şehre sunacaksın. Şehirle birlikte hareket edeceksin. Görüş alacaksın, fikir alacaksın. Şehrin istediklerini dinleyeceksin. Önceliklerini göreceksin. Olması gereken
1: bir şey
0: bu.
1: Soracağım. Tarsus'ta maraton vardı. Kasım i̇ptal ayında yapılacak. Niye iptal edilir? Çünkü bakın yapılıp yapılmasını ayrı tartışırız.
0: Niye iptal edildi? Çünkü Büyükşehir Belediyesi finanse ettiği için ve Büyükşehir Belediye Başkanı da içeri alındığı için iptal edildi. Tarsus'ta yapılıyor.
1: Demek ki kurumsallaşamamışsın.
0: Tarsus'ta yapılan bir etkinliğin Tarsus'un belediye başkanı almış mı? Hayır. Belediye başkanı alınsa bile devlette devamlılık esastır kardeşim. Belediye yapmıyor mu? Belediye kapandı mı şimdi? Belediyenin kapısı kapalı mı şu anda?
1: Hizmetler
0: hayır.
1: Duracak mı?
0: Hayır. Durmamalı. Durmamalıysa maraton niye iptal ediliyor? Kaç yıllık maraton ya bu? Bir seferlik, iki seferlik yapılan bir iş değil. Bütün dünyada reklamını yapıyorsun. Sporcular kendilerini ona
1: kusura bakmayın belediye başkanımız yok, dükkanı kapatıyoruz.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi? İyi belediye başkanı yok, o zaman çöpleri de toplamayın. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Buna getiriliyor şu anda maalesef ki el altında.
1: İşte bizim yönetim anlayışımız ama tamamen şehir, belediye başkanına göre.
0: Şehir de buna işte kabul etmeyecek, tepki gösterecek. Şehir de hakkına sahip çıkacak. Şehrin vatandaşı da sorumluluğunu bilecek. Bunun derdine düşecek. Ben kendi mahalleme de söyledim. Mahallemde sağlık ocağı var, eczaneler var dedim ya. Belediyeye şikayet dilekçesi yazalım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen aynı gün iş makinesini getirip sokağa kazamazsın. Belki benim hastam var. Yani çok acil bir durumum var. Belki cenazem var. Çadır kurdum. Yani böyle bir şey olabilir mi Serkan? Aklıma esti. Hani belediyenin haberi yok belki müteahhitin yaptığı bu işten.
1: Olmaz olur mu ya? O ya, bir plan, müteahhit, plan dahilindedir.
0: Şimdi müteahhit girdi ara sokağa.
1: Tamam,
0: kasıyor
1: ani
0: yani.
1: Gelişmiştir. Anladın bugün mı? Başlıyoruz demişlerdir.
0: İşte olmaz
1: olabilir.
0: Yani böyle şey. Sen de hakkına sahip çıkacaksın biraz ya. Sen de biraz peşinlik olacaksın. Ha bizi de bundan mahrum ediyorlar. Arkadaşlar geçim sıkıntısı var. Dardayız, zordayız. İşimiz zor. Çok çalışıyoruz. Evet ama biz bunlara tepki vermediğimizde bu küçük gibi gördüğünüz hayatımızı idame ettirmemiz için çok önemli olan meselelere tepki vermediğimizde iş büyüyor, çığırından çıkıyor. Adnan Menderes'e üst geçit yapmadığınız için Adnan Menderes'teki ölümlü kazaları engelleyemiyoruz.
1: Tabela koyduk, hız sınırını belirledik.
0: Olmaz, bunlarla çözemezsin.
1: Çözemezsin,
0: işte.
1: EDS koymazsan, denetlemezsen.
0: Çözülmüyor işte. Yani bugün Mersin'de inanılmaz bir trafik sorunu var. Her yerle bağlantı yollarında, Tarsus'ta, Erdemli'de dehşet ölümlü kazalar meydana geliyor otobanda. Yine hafta sonu feci bir kaza vardı.
1: Evet.
0: Yani bilinç lazım. Hani cezayla, polisle, yargı sopasıyla bir yere kadar yapabilirsin. Şehri bilinçlendirmen lazım, bilgilendirmen lazım. Bir yerinden topyekün harekete geçirmen lazım. Bunun içerisine bütün STK'ların girmesi lazım. Yani nerede bu STK'lar ticaret odası seçimlerinde? Nerede bu STK'lar Büyükşehir Meclisi'nde? Yani tamam oraya da gidin zaten gitmeniz gerekiyor da şehrin sorunlarının olduğu yerde yoksunuz.
1: Siz denetleyici ve takip edici olacaksınız.
0: Buna kızıyorum.
1: Ama yani, orada el kaldıran olursanız.
0: Bugün işte şu konuşuluyor. Belediye başkan vekillikleri yani Yenişehir ve Büyükşehir'in şeyi var. Belediye başkan vekili. Bugün Yenişehir ve Mezitli'nin var. İlçe başkanlıkları çok hareketli.
1: Pazarlıklar.
0: Tabii işte meclis, belediye çok hareketli. Bu partilerin ilçe başkanlıkları ilçeleriyle ilgili ağzını açmıyor arkadaşlar. Partili olmanıza gerek yok. Bir şikayetiniz varsa bunu o ilçedeki bütün partilere iletebilirsiniz. Bütün partiler o sorunu aktarmak zorunda kamuoyuna, dinlemek zorunda. Geçen Mezitli'den bir beyefendi aradı. Dedi ki ya böyle bir şey olamaz dedi. 40 saate yakın elektrik kesintisi yaşıyoruz dedi. Akıl alır gibi değil dedi. Yani evet. Aramadığım yer kalmadı dedi. Artık dedi yani bıktık dedi bunu dedi yaşamaktan. 40 saate yakındır dedi elektriğimiz yok. Dedi ki haber olmasını istiyorum. Bunun duyulmasını istiyorum. Tabii dedim beyefendi yazarız yani. Yaparız bu haberi. Haber değeri taşıyor. Peki Mezitli'nin bütün partilerin ilçe başkanlarının bundan haberi var mı? Sanmıyorum. Mezitli'nin hangi sorununu konuştunuz ya? İlçe başkanlarına söylüyorum. Asıl işin senin sokakta olmak, vatandaşı dinlemek, vatandaştan geri bildirim almak, bunu üst mercilere taşımak, anlatmak, kamuoyuna duyurmak. Yenişehir'in hangi ilçe başkanı Yenişehir'in hangi sorununu konuşuyor? Hangi imar rantını konuşuyor? Akdeniz'in hangi ilçe başkanı Akdeniz'in hangi sorununu konuşuyor? MHP, CHP, AK Parti, Yeni Parti, DEM fark etmiyor. Hangi okul sorununu konuşuyor? Hangi kaldırım sorununu konuşuyor? Hangi hastane sorununu konuşuyor? Yani Toroslar. Hangi ilçe başkanı, hangi partinin Toroslardaki ilçe başkanı Akbelen'e, Halkkent'i, altyapıyı konuşuyor? Konuşmuyor. Nerede? Belediye meclisinde,
1: siyasi,
0: ticaret odasında,
1: siyasi seçimler,
0: düğünde, cenazede.
1: Yani, siyaset yapıyoruz.
0: Yazık.
1: Buna siyaset diyoruz ama i̇şte, değil işte. Yani gerçek siyaset
0: ki,
1: bu değil.
0: O partiden olmanıza gerek yok. Mahallenizde, evinizde, sokağınızda, semtinizde, şehrinizde yaşadığınız sorunları bütün partilere mal edin. Çünkü onların bütün hepsinin ortak size vaat ettiği şey çözüm. Çözümü dile getirmek, konuşmak. Siyasi kavgalara... Yani cambaz abaklara aldanmayın. Aldanmamanız lazım. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Hepimizin elinde telefon var. Yazabiliriz, mail atabiliriz, Cimer'e yazabiliriz. Ne kadar çok talepte bulunursanız arz talep meselesidir. Gündeme getirirseniz sorunuz o kadar hızlı ve kolay çözülür. Biz en küçük sorunlarımıza dahi sahip çıkamazsak, dile getiremezsek yukarıya ilerleyemeyiz, büyüğe doğru gidemeyiz. Adım adım gitmemiz gerekiyor, çözerek gitmemiz gerekiyor bir şeyleri. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani bu devamında hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımızı güzelleştirecek. Daha kolay bir şeyleri düşünebilmemizi sağlayacak, imkan verecek. küçük dertleri, o kalabalıklığını, o angaryalarımızı azaltacak. Yani ben şimdi buradan çıktım, ofise, gazeteye doğru gideceğim. Giderken hangi yoldan gitsem, yağmura nasıl yakalanmam, hangi çukurlu yolu seçmemem lazım? Bunları düşünmeden gidersem başka şeyler düşünmeye zaman kalır.
1: Giderken kafama bir şey düşer mi?
0: Heh, mesela tabii.
1: Tabii. Yani, bu da var.
0: Tabii.
1: Bir kafası, tabela fırlar mı?
0: Kesinlikle. Yani o kadar gelişi güzel, o kadar keyfi bir şekilde kişilere bırakılmış ki bu şehir estetiği dediğimiz yapılar. Tabelalar, tenteler, aydınlatmalar. Yani esnaf halka ait kaldırımı dükkana çeviriyor.
1: Evet. Masa atıyor. Güzel güzel.
0: Arabasını park ediyor, malını indiriyor, masasını atıyor. Ben nereden geçeceğim? Yola in. Nereden? Uçarak değil. Nereden geçersen geç. Beni ilgilendirmiyor yani o.
1: Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Yani belediye meclis toplantılarını ve başkan vekilliği seçimlerini bilin, takip edin. Çok yönlü bakmaya çalışın. Hani belli bir taraftan bir bakmaya çalışmayın.
1: Bir şeylerin değişmesi lazım. Yani kent adına.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ama şu da var. Bizim sahip olduklarımıza biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmasak başkasının gelip kurtarıcı olmasını beklemeyelim arkadaşlar. Bu ütopik bir hayal. Bu. Yani mümkün değil. Sen sahip çıkmadığın sürece o yok olur. Mahallendeki park olabilir, yeşil alan olabilir, sağlık ocağı olabilir, okul olabilir, kaldırımın olabilir, esnafsan iş yerin olabilir, iş yerinin önü olabilir, şehrin, yani portakalın, limonun, narenciyen, zeytinin. Önce sahip olduğun şeyi bileceksin, zenginlikleri bileceksin, şehrini tanıyacaksın, neye sahip olduğunu bileceksin, ülkeni tanıyacaksın. Sonra da buna nasıl sahip çıkman gerektiğini kafa yoracaksın. Bu çok önemli bir şey bence.
1: Teşekkür ederiz. Yarın gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Bugün 12 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükselmiş oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldız Görer yönetim kurulu başkanı olurken Hamit İzol ise yeniden meclis başkanı seçildi. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda elektrik kablosundaki çıplak bölümün balkon demirine temas ettiği ve olayın bu temas sonucu meydana geldiği belirtildi. Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozant Otoyolu Yenice Çamalan istikametinde meydana geldi. MUT Mersin Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Erdemli'den geçecek doğalgaz ana hattının döşeme çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin ilçeden geçecek güzergah ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mersin'in MUT ilçesinde düzenlenen MUT Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yoğun katılımla yapıldı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus otoyolu Tekir ve Damlama mevkilerinde meydana gelen iki ayrı olayda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan Halil Kısa isimli imam mezarlıkta ölü bulundu. İmamın gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor. Ülkemiz çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine girdi. Bugün yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 24 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
2: Ergül.
3: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her mesele.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: sepetini doldur, kazancını arttır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekiplerin Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçoro FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: bu sabah geçtim kendimden.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Metin Baba, en baba helva, en baba
1: helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 12 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükselmiş oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldız Görer yönetim kurulu başkanı olurken Hamit İzol ise yeniden meclis başkanı seçildi. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda elektrik kablosundaki çıplak bölümün balkon demirine temas ettiği ve olayın bu temas sonucu meydana geldiği belirtildi. Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozant Otoyolu Yenice Çamalan istikametinde meydana geldi. MUT Mersin Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Erdemli'den geçecek doğalgaz ana hattının döşeme çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin ilçeden geçecek güzergah ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mersin'in MUT ilçesinde düzenlenen MUT Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yoğun katılımla yapıldı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus Otoyolu Tekir ve Damlama mevkilerinde meydana gelen iki ayrı olayda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan Halil Kısa isimli imam mezarlıkta ölü bulundu. İmamın gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor. Ülkemiz çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine girdi. Bugün yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 24 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: Sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Athena'nın 2000 yılında çıkarmış olduğu ilk albümü Tam Zamanı Şimdi ile başladık. Açılış şarkımız albümün de çıkış şarkısı. Her şey güzel olacak. Deniz Arcak Beyaz Vadi ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

0: Nilüfer'in unutulmaz albümlerinden bir tanesi Yine Yeni Yeniden. Albümün de çıkış şarkılarından bir tanesiydi Şov Yapmak ki ardından biliyorsunuz Model grubu bu şarkıyı coverladı. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Bilsem ki albümündeyiz. 1999 yılındayız yani. Şarkımız da seninki.
1: Yalancısın, bana bir şey sorma. İnatçısın, yeter artık sorma. Susar mısın?

Sabahları uyanmakta güçlük çekenlere gitsin bu şarkı. Mazhar Fuat Özkan'ın çok da bilinmeyen bir albümü ama albümde çok keyifli şarkılar vardı. Geldiler. İşte o albümde ilk defa söylenmişti mecburen. Ve benzer duygularla yazılmış bir başka şarkıya dönüyoruz. Oya Bora, Seni Bana Yazmışlar albümünden şarkımız Miskin.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla işlem, sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. MESKİ ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursum, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

1995 yılına gittik ve Mirkelam sevdim ben de dedi. Retro'ya devam ediyoruz. 2000'lerin başındayız artık ve Nilkara İbrahimgil'in ikinci albümü Nil FM'den dinleyeceğimiz şarkı

Retro'ya devam ediyoruz. Bugün sizlere Vurgunum Sana'yı dinlettik ve Nazan Öncel'in ilk albümüne gidiyoruz. Bir hadise var. Türk popüler müzik tarihinde klasik sayılacak albümlerden bir tanesi. Albümün çıkış şarkısı Aynı Nakarat şimdi bizimle.

Albümün sakin olduğu 1992 yılında yayınladığı, işte o albümden aynı zamanda klibi olan şarkısı Sakin Ol. Bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'den Aşk Perest. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, Yeni Adliye Binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 12 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve bıçak ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Böylece Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte tutuklu sayısı 14'e yükselmiş oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri tamamlandı. Yapılan seçimlerde Serdar Yıldız Görer yönetim kurulu başkanı olurken Hamit İzol ise yeniden meclis başkanı seçildi. Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda elektrik kablosundaki çıplak bölümün balkon demirine temas ettiği ve olayın bu temas sonucu meydana geldiği belirtildi. Mersin'de hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza Pozant Otoyolu Yenice Çamalan istikametinde meydana geldi. MUT Mersin Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Erdemli'den geçecek doğalgaz ana hattının döşeme çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Projenin ilçeden geçecek güzergah ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Mersin'in MUT ilçesinde düzenlenen MUT Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yoğun katılımla yapıldı. Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programında zeytin ve zeytinyağı üretiminin ilçe ekonomisi ve tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Pozantı Tarsus Otoyolu Tekir ve Damlama mevkilerinde meydana gelen iki ayrı olayda iki tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde haber alınamayan Halil Kısa isimli imam mezarlıkta ölü bulundu. İmamın gittiği mezarlıkta kuru ağacı keserken düşmesi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü envanterine dahil edilen çalı doğrayıcı aparatı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bozyazı'da test edildi. Yeni aparatla yol kenarları ile orman ve tarım arazileri arasındaki yanıcı bitki örtüsünün temizlenerek yangın riskinin azaltılması hedefleniyor. Ülkemiz çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisine girdi. Bugün yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık en düşük 23, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 24 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzine ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Herkese merhabalar. Yine her zaman olduğu gibi hafta başlıyor. İnşallah beraberinde güzellikleri getirsin diyerek başlatalım haftayı, ne dersiniz? 12 Ekim 2026 güzel bir pazartesi günü. Yine yepyeni şarkılar çıkmış. Tabii ki özlediğinizi düşündüğüm şarkılara da yer vereceğim. Ama yeni çıkan şarkıları da dinleteceğim size, Gül Güne Gülle'de. Hoş geldiniz.

Bugün size korkunun tarihini anlatmak istiyorum. Korkunun tarihi aslında insanlık tarihinin neredeyse tamamını başka bir gözle okumak demek. Çünkü korku biliyorsunuz yalnızca hani bir duygu değil, hayatta kalma mekanizması. İşte toplumsal düzen aracı belki. Çağdan çağa şekil değiştirmiş. En başta korku vardı diyebilirim size. İnsan beyninin korku sistemi medeniyetten çok daha eski çünkü. İlk insanların korkuları son derece somut ama işte yırtıcı hayvandan korkuyorlar, karanlıktan korkuyorlar, yabancı kabilelerden, belki açlıktan, yaralanmadan, zehirlenmeden, belki fırtınadan. Burada korkunun görevi son derece basit, tehlikelerden kaç ve hayatta kal. Ani sese sıçramamız mesela, karanlıkta hareket gördüğümüzde irkilmemiz, sonra uçurumun kenarında bedenimizin birazcık gerilmesi gibi tepkiler, bu eski sistemimizin birer mirası. Yani bugün gece evde bir çıtırtıya verdiğimiz tepkinin altyapısı binlerce yıl öncesi çalılıklardan çıkabilecek bir yırtıcıya hazırlanmak için oluşmuş olabilir diyor bilim bize. Ama tabii insan dili ve hayal gücü geliştikçe çok önemli bir şey oluyor biliyorsunuz. Artık korkmak için tehlikenin gerçekten orada olması gerekmiyor. İnsan gelecekte olabilecek bir şeyden korkabilen bir canlıya dönüşüyor. Ölüm henüz gelmeden ölümden, işte kıtlık başlamadan kıtlıktan, işte tanrılar kızmadan onların gazabından korkabiliyor ilk insan. Korkunun tarihi işte burada psikolojik hale geliyor. Antik toplumlara baktığımızda korku çoğu zaman doğaüstü güçlerle iç içe. Mezopotamya'da mesela hastalıkların ve felaketlerin arkasında hep kötü ruhlar aranmış ya da tanrıların öfkesi aranmış. Yine eski Mısır'da ölüm büyük bir korku ama aynı zamanda sistemleştirilmeye çalışılmış. İşte cenaze ritüelleri, mumyalama, ölüm sonrası yolculuk fikri aslında ölüm korkusuna verilen kültürel bir cevap da diyebilirim size. Yine antik Yunan'a yüzümüzü çevirdiğimizde bize korkuyla ilgili çok ilginç kavramların bırakıldığını görüyoruz. Ondan da bahsedeceğim size ama öncesinde iki güzel şarkı dinletmek

Tarihinden bahsediyorum, antik Yunan demiştim. Korkuyla ilgili hepimize çok ilginç kavramlar bırakmış. Phobos, korku demek. Bugün kullandığımız fobik kelimesi buradan geliyor aslında. Phobos aynı zamanda savaş tanrısı Artemis'in oğullarından da bir tanesi ve savaş meydanındaki dehşeti temsil ediyor. Spartalıların Phobos adına tapınaklarının olması tesadüf değil anlayacağınız. Savaşta mesele korkmamak değil, korkuyu kontrol edebilmek. Aristoteles de korkunun başka bir yönünü fark ediyor. İnsanlar böyle trajediler izlerken korku ve acı hissediyorlar ama bundan garip bir biçimde haz da alıyorlar. İşte bunu katarsis, yani duygusal arınma fikriyle açıklamaya çalışmış. Aslında bugün korku filmi izlerken yaşadığımız şeyin çok eski bir versiyonu da diyebilirim bunun için. Güvenli bir yerde oturup kontrollü bir biçimde korkuyoruz. Roma döneminde korku giderek siyasi bir araç olarak da belirginleşiyor aslında. Devletin gücü yalnızca ordudan değil, cezanın görünürlüğünden de geliyor çünkü. İşte idamlar, arenalar, sonra kamusal cezalar yalnızca suçluyu cezalandırmak için değil, seyredenlere de şu mesajı vermek için kullanılıyor. Sınırı aşarsanız başınıza bunlar gelir. Orta çağa baktığımızda aslında Avrupa'da korkunun dili büyük ölçüde birazcık dinle bağdaşıyor. İşte cehennem, günah, şeytan, kıyamet ve ilahi ceza insanların zihninde güçlü imgeler haline geliyor. Kiliselerdeki cehennem tasvirlerinin son derece ayrıntılı ve ürkütücü olmasının bir nedeni de aslında bu. Dönemin insanı için şeytan yalnızca mecaz değil, gerçek dünyaya müdahale edebilecek bir güç olarak algılanmış o dönemlerde de. Son 14. yüzyılda kara ölüm geliyor biliyorsunuz. Yaklaşık 1347 ile 1351 yıllarındaki büyük veba salgınından bahsediyorum. Avrupa'nın kolektif korku hafızasında muazzam bir kırılma yaratıyor. İnsanlar birkaç gün içinde hastalanıp ölebiliyorlar çünkü ve hastalığın gerçek nedeni de bilinmiyor. Tabii ki teknoloji şu anki kadar gelişmiş değil o dönemlerde. İşte böyle dönemlerde insan zihninin tipik bir davranışı ortaya çıkıyor. Açıklayamadığı felaket için bir suçlu aramak. Çeşitli gruplar suçlanıyor, insanlar suçlanıyor ve hatta bu insanlara saldırılar düzenleniyor. Bu bize korkunun çok önemli bir toplumsal özelliğini gösteriyor aslında. Belirsizlik arttığında insanlar bazen tehdidi somutlaştırmak istiyorlar. Neden oluyor bilmiyorum demektense bunu onlar yaptı demek psikolojik olarak çok daha kolay bir hale gelebiliyor anlayacağınız. Gelelim 15. ve 17. yüzyıllara. Ama gelmeden önce iki güzel şarkı

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90, Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90, Tamek 830 gram domates salçası 69.90, Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye yeri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekiplerim Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: mı?
1: Bugün size korkunun tarihini anlatıyorum. 15. ve 17. yüzyıllardan da bahsedeceğimi söylemiştim. Avrupa'daki cadı avlarını bilirsiniz. Bunun çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Binlerce insan büyücülük suçlamalarıyla yargılanıyor. Biraz önce söylemiştim ya, insanlar mutlaka nedeninin ne olduğunu bilmediği şeylerde birilerini suçlamak ister. İşte onun üzerine söylüyorum bunu. Cadı korkusu yalnızca batıl bir inanç değil. Salgınlar, kötü hasatlar, işte çatışmalar, toplumsal gerilimlerle de birleşiyor. Bir ineğin ölmesi, işte bir çocuğun hastalanması veya ürünün bozulması bile komşunun cadı ilan edilmesine yol açabiliyor. 16. ve 17. yüzyıldan itibaren bilimsel devrim korkunun biraz böyle alanlarını değiştiriyor aslında. Şimşek artık sadece böyle tanrıların öfkesi olarak kabul edilmiyor. Elektriksel bir doğa olayı olarak araştırılabiliyor. İşte hastalıklar yavaş yavaş doğaüstü açıklamalardan biyolojik açıklamalara taşınıyor. Fakat bilim korkuyu ortadan kaldırmıyor elbette. Sadece korkulacak şeylerin listesini bir parça değiştiriyor. 17. yüzyıl aydınlanması sırasında Batı düşüncesinde böyle ilginç bir dönüşüm de başlıyor. İnsanlar artık yalnızca şeytandan değil, delilikten de korkmaya başlıyorlar. Akıl çağının karşıtı akıl kaybı. Akıl hastaneleri ve delilik kavramı bu dönemde toplumsal olarak daha görünür hale geliyor. Yine aynı döneme baktığımızda korku eğlenceye de dönüşmeye başlıyor. Gotik edebiyat doğuyor mesela. Eski şatolar, hayaletler, işte mezarlıklar. Mutlaka bilirsiniz, lanetli aileler belki. 1818'de mesela Frankenstein yayınlanıyor. Buradaki korku artık şeytandan bile birazcık farklı. Düşünce şu: ya insan bilimi çok ileri götürürse? Ve bu tema sonraki 200 yıl boyunca sürekli geri geliyor aslında. Mesela 19. yüzyılda sanayileşme yeni korkular doğuruyor. Büyük şehirler, fabrikalar, kalabalıklar, işte suç, hızlı teknolojik değişim. İnsanlar doğadan korkmanın yanında artık şehirden ve modernlikten de korkmaya başlıyorlar. Sonra 1897'de Dracula yayınlanıyor. Bu eserdeki canavarların ilginç yanı şu: canavar artık yalnızca dışarıdan gelmez, bazen insanın kendi içinde de olabilir. Ve sonra Sigmund Freud sahneye çıkıyor. Elbette onu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikte

Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihini anlatıyorum. Geliyoruz 19. yüzyılın sonlarına. Freud demiştim, sahneye çıktı kendisi. 20. yüzyılın başında korku ilk kez aslında sistematik biçimde insanın iç dünyasının bir problemi olarak ele alınmaya başlanıyor. Freud kaygı, işte bastırılmış dürtüler ve bilinç dışı çatışmalar üzerine teoriler geliştiriyor. Daha sonra psikoloji fobileri ayrı ayrı incelemeye başlıyor. İşte yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, sosyal korkular ve bunun gibi şeyler. Sonra John Watson'ın 1920'de yaptığı ünlü ve bugün etik açıdan ciddi biçimde eleştirilen Little Albert deneyi korkunun öğrenilebileceğini göstermeye çalışıyor. Küçük bir çocuğa beyaz fare gösterilirken yüksek ve korkutucu bir ses çıkarılıyor. Bir süre sonra çocuk yalnızca fareyi görünce bile korkmaya başlıyor. Bu çalışmalar davranışçı psikolojide şu düşünceyi güçlendiriyor. Bazı korkularımız doğuştan geliyor, bazılarını öğreniyoruz. Gelelim 20. yüzyıla. Korkuyu tarihte görülmemiş ölçekte kitleselleştiriyor aslında. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı sırasında askerlerde görülen ağır psikolojik belirtiler önce shell shock olarak adlandırılıyor. 2. Dünya Savaşı, toplama kampları ve atom bombası insanlığın biliyorsunuz korku tahayyülünü tamamen değiştirdi. 6 ve 9 Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atılmasıyla yeni bir korku doğdu. İnsanlık kendisini tamamen yok edebilir. Soğuk Savaş döneminin çocukları biliyorsunuz okulda nükleer saldırı tatbikatları yaptılar. İnsanlar sığınaklar inşa etti. İşte filmler, dev karıncalar, mutant yaratıklar, uzay istilalarıyla doldu taştı. İlginç olan şu ki bu canavarların çoğu aslında nükleer korkunun sembolleri. Örneğin 1954 tarihli bir Godzilla yalnızca dev bir canavar hikayesi değil. Atom bombasının yarattığı Japon kolektif travmasıyla çok güçlü bağları da var. Yine aynı yüzyılda korku sineması büyüyor. Hitchcock'un mesela filmleri korkunun belki de adını bir kez daha değiştirdi diyebilirim. Korku artık uzak bir şatoda değil, yan odadaki insan da olabilir. Gelelim 1970'ler ve 80'lere. Ama gelmeden önce iki güzel şarkı dinleyelim.

Gülgüne Gül'le de bugün size korkunun tarihinden bahsediyorum. 1970'ler ve 80'lerden de biraz bahsetmek isterim. Seri katil korkusu o dönemde hayatlara girdi. Şeytani kült korkuları. 1990'lardan sonra ise yine korkunun aslında yeni merkezi teknoloji olmaya başladı. İşte bilgisayarlar, gözetleme, genetik mühendislik, virüsler, yapay zeka derken 21. yüzyılda korkunun yapısı bir kez daha değişti. Eskiden insanın korkuyla karşılaşması için tehlikeye gitmesi gerekiyordu. Şimdi tehlike haberleri telefonumuza getiriyor biliyorsunuz. İşte savaşlar, depremler, salgınlar, cinayetler, ekonomik krizler, iklim felaketleri, hastalıklar, siber saldırılar. Anlatırken yoruldum. Üstelik insan beyni ilginç bir probleme sahip. Ekranda gördüğü tehditle hemen yanında gerçekleşen tehdidi duygusal olarak her zaman kusursuz biçimde ayıramıyor. İşte bu yüzden dünyanın başka bir ucundaki bir felaketi yüzlerce kez izlemek bile bedenimizde gerçek stres tepkileri yaratabiliyor. Covid-19 salgını aslında bunun çok büyük bir örneği. İnsanlığın çok eski bir korkusu. Görünmeyen hastalık modern dünyada tekrar ortaya çıktı biliyorsunuz. Ama bu kez tabii yayında, internet var. Tabi böyle büyük biyolojik bir salgını bir de bilgi salgını eşlik etti. Hepimizin psikolojileri bozuldu. Ve tabi bugün korkunun belki de en ilginç biçimine geldik. Algoritmik korku. Sosyal medya sistemleri insanların dikkatini çeken içerikleri öne çıkarıyor biliyorsunuz. İşte öfke, skandal ya da korku da insan dikkatini çok güçlü biçimde yakaladığı için tehdit içerikleri hızla yayılabiliyor. Böylece bazen dünyada tehlike artmasa bile insanın tehlikeyle karşılaşma sıklığı artabiliyor. Bütün bu tarihi aslında tek bir çizgide toplarsak çok güzel bir dönüşüm görüyoruz. İlk insan beni ne yiyecek diyordu. Antik insan tanrıları mı kızdırdım acaba diye düşünüyordu. Orta çağ insanı şeytan beni ele mi geçirir diye düşünüyordu. Erken modern insan aramızda cadı var diyordu. 19. yüzyıl insanı aklımı kaybeder miyim diye korkuyordu. 20. yüzyıl insanı dünya yok olur mu diye korkuyor. Ve 21. yüzyıl insanı şimdi ne olacak diyor. Ama beynimizin korku sistemi bütün bu değişime rağmen şaşırtıcı derecede eski. Dolayısıyla modern insanın paradoksu şu. Taş devrinden kalma bir alarm sistemiyle 24 saat haber ve sosyal medya akan bir dünyada yaşıyoruz. Ve belki de korkunun tarihinin en ilginç tarafı da tam olarak burada başlıyor. İnsanlık ilerledikçe korku azalmıyor. Canavar değişiyor sadece. Devam edeceğiz. İki güzel şarkı dinleteceğim öncesi.

0: Gülgünle, Gülgüne Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşaf ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
6: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
6: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
3: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
2: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ergül, her nesil.
5: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu üzeri numara 10 Mersin.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün korkunun kısa tarihini anlatıyordum size. Çok da kısa değil aslında. Yine konuşmalara doyamadığımız günlerden bir tanesi. Şimdi gelelim korkunun insan tarafından nasıl üretildiğine, yönetildiğine ve hatta pazarlandığına. Merak ediyor musunuz? Oldukça ilginç şeyler anlatacağım size. Korkunun tarihinde aslında en büyük kırılmalardan bir tanesi şu olmuş. Bir noktadan sonra insan sadece korkuya maruz kalmamış. Korkuyu örgütlemeyi öğrenmiş. Bu ne demek? Hemen açıklayayım. Eski toplumlarda hükümdarlar, ordular, işte otoriteler korkunun düzen kurucu etkisini çok erken fark ediyorlar. Çünkü korku davranışı hızla değiştiriyor biliyorsunuz. Bir insanı uzun uzun ikna etmek zor ama ona bir tehlike gösterdiğinizde çok daha hızlı tepki veriyor. İşte bu yüzden tarih boyunca iktidarlar yalnızca sevgi veya sadakat üretmeye çalışmıyor. Aynı zamanda itaatsizliğin bedelini de görünür kılıyorlar. Şimdi kamusal infazlar bunun aslında çok çarpıcı örneğidir. Orta çağ ve erken modern dönemlere şöyle bir baktığımızda cezalar çoğu zaman gizlice değil meydanlarda uygulanıyor biliyorsunuz. Çünkü asıl hedef yalnızca mahkum değil, seyirciler de. Cezalandırılan beden bir mesaj taşıyor. Yukarıdaki düzene karşı gelirsen bunun sonucu bu olur gibi. Daha sonra modern devletler geliştikçe korkunun biçimi de elbette değişiyor. Eski sistemde cezalar görünürken modern sistemde gözetim daha görünmez hale geliyor. İnsan sürekli izlenip izlenmediğinden emin değilse sonunda kendi davranışını kendisi denetlemeye başlıyor biliyorsunuz. Bu aslında korkunun çok sofistike bir biçimi. Artık gardiyanın sürekli orada bulunmasına gerek yok. Gardiyan zihne taşınıyor. Bu fikir bugün bile hala çok güçlü biliyorsunuz. İşte kamera mı var, patron görüyor mu, telefon izleniyor mu, insanlar benim hakkımda ne düşünüyor, sosyal medyada yanlış bir şey söylersem ne olur. Böylece fiziksel korkudan sosyal korkuya doğru büyük bir geçiş görüyoruz. İnsan için sosyal dışlanma neden bu kadar güçlüdür diye sorabilirsiniz. Çünkü evrimsel geçmişte gruptan atılmak yalnızca ayıplanmak anlamına gelmiyor. Bunu başka bir programda da anlatmıştım diye hatırlıyorum size. O programı dinleyemediyseniz eğer biraz daha böyle üstünden geçelim. Tek başına kalan insanın hayatta kalma şansı ciddi biçimde düşüyor çünkü o dönemlerde. İşte bu yüzden modern insan için bile rezil olmak ya da reddedilmek, ne bileyim gruptan dışlanmak, itibar kaybetmek bazen böyle fiziksel tehlike kadar güçlü bedensel reaksiyonlar da yaratabiliyor. İşte kalp hızlanıyor, yüz kızarıyor, karın kasılıyor, kaçma isteği geliyor. Çünkü beyin için sosyal tehdit çok da modern bir şey değil. Korkunun tarihinde bir başka önemli dönemeç de tabii panik kavramı. Panik kelimesi biliyorsunuz Yunan tanrısı Pan'dan gelir. Mitolojiye göre Pan'ın ani varlığı insanlarda ve hayvanlarda açıklanamaz bir dehşet yaratır. Dolayısıyla kalabalığın böyle birden kontrolsüz korkuya kapılması Pan'ın korkusuna bağlanıyor. Bugünkü panik kelimesi de buradan geliyor. Hatta panik atağın temelleri de böyle atılmıştır biliyorsunuz. Fakat modern tıp uzun süre paniği ayrı bir psikolojik durum olarak tanımlamakta zorlandı. 19. yüzyılda ani çarpıntı, işte nefes darlığı, ölüm korkusu gibi belirtiler kimi zaman kalp hastalığına, kimi zaman sinir zayıflığına bağlanıyordu. Ama 20. yüzyılın ikinci yarısında panik atak giderek çok daha net bir şekilde tanımlandı. Bu bize korkuyla ilgili aslında çok ilginç de bir şey gösterdi. İnsan bazen ortada hiçbir dış tehlike yokken de tam bir ölüm alarmı yaşayabiliyor. Yani korku sistemi tehlikeli bulmak zorunda değil. Kendi alarmından da korkabiliyor. Bir çarpıntı oluyor, insan bunu fark ediyor. İşte bir şey oluyor, kalp biraz daha hızlanıyor. Kesin kötü bir şey oluyor. Daha fazla adrenalin, daha fazla çarpıntı ve korkunun nesnesi artık dış dünya değil, korkunun kendisi haline geliyor. Panik atak hastaları beni çok iyi anlayacaklardır. Tabii ki insan psikolojisinin en acayip keşiflerinden bir tanesi bu. Yine bir başka önemli konu da travmalar. Tarih boyunca savaşlardan dönen askerlerin değiştiği biliniyordu ama bunun dili yoktu. Antik metinlerde bile savaştan sonra kabuslar gören, irkilen, insanlardan uzaklaşan savaşçılar anlatılır mesela. Birinci Dünya Savaşı'nda bu durum çok daha büyük bir ölçekte ortaya çıktı. Askerlerde işte titreme, konuşamama, felç benzeri belirtiler, kabuslar ve sürekli irkilme görülüyordu. Buna shell shock adı da verilmiş tarihte. Başlangıçta bombardımanın fiziksel etkisi sanıldı. Sonra bombardımana doğrudan maruz kalmayan askerlerde de aslında aynı belirtiler görülmüş. Böylece korkunun yalnızca o anda yaşanmadığı anlaşılmış. Yani tehlike bittikten sonra da beden tehlikeye devam ediyormuş gibi davranabiliyor. Travmanın özü de aslında birazcık bu. Olay geçmiş olabilir ama sinir sistemi henüz bunu kabul edemiyor. Ve sonra Vietnam Savaşı sonrasında travma sonrası stres bozukluğu
kavramı böyle biraz daha sistematik biçimde psikiyatriye giriyor. Tabii burada korkunun tarihindeki başka bir büyük değişim de oluyor. Eskiden korkaklık denen bazı davranışların aslında sinir sisteminin yaralanması olabileceği anlaşılmaya başlanıyor çünkü. Sonra korkunun nörobiyolojisine geçiliyor. 20. yüzyıla geldik. Merak ediyorsanız az sonra birlikteyiz.

0: Bitti.
1: Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihini anlatıyorum keyifli örneklerle. 20. yüzyıl demiştim. Beyin araştırmaları biliyorsunuz ilerledikçe amigdala korku araştırmalarının merkezine yerleşiyor. Fakat bugün biliyoruz ki korku beynin tek bir noktasında oluşur demek biraz fazla basit. Amigdala tehdit değerlendirmesinde çok önemli ama hipokampus, prefrontal korteks, beyin sapı ve başka sistemlerde aslında korku söz konusu olduğunda işin içinde. Şöyle basitçe anlatmak isterim size. Amigdala tehlike olabilir diyor. Hipokampus bu nerede ve daha önce olmuş muydu diye sormaya başlıyor. Prefrontal kortekste gerçekten tehlike var mı yoksa yanlış alarm mı diyor. Beyin sapı ve otonom sistemimizde koşmaya, savaşmaya veya donmaya hazır ol diyor. Ve buradaki üçüncü klasik tepkiyi hatırlamak önemli. Genellikle savaş veya kaç duymuşsunuzdur. Aslında çok güçlü bir tepki vardır. Donma tepkisi. Bazen tehlike karşısında insan ne savaşır ne kaçar. Hareketsizleşiverir. Ses çıkaramaz. Böyle zaman yavaşlamış gibi hisseder. Bu tepki aslında hayvanlarda da görülüyor ve çok eski bir tepki. Daha sonra psikoloji buna fen gibi başka sosyal savunma biçimlerini de ekledi. Tehlikeli kişiyi yatıştırma, işte memnun etmeye çalışma falan. Dolayısıyla korkunun repertuarı yalnızca kaçmak değil. Savaş kaç, don yatıştır. İnsan davranışlarının inanılmaz bir kısmı bu savunma kalıplarıyla açıklanabiliyor aslında. Sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında korku biliyorsunuz tedavi edilmeye başlandı. Davranış terapileri çok önemli bir şey keşfetti çünkü. Korkudan sürekli kaçmak kısa vadede rahatlatıyor. Ama uzun vadede korkuyu güçlendirebiliyor. Çünkü beyin şu sonucu çıkarıyor. Kaçtım ve hayatta kaldım demek ki gerçekten tehlikeliydi. Bunun karşıtı maruz bırakma terapisi merak ediyorsanız. Kontrollü ve güvenli biçimde korkulan şeyle karşılaşmak. Mesela bir köpek korkunuz var diyelim. Uzaktan köpek fotoğrafıyla başlıyor insan önce. Sonra videoya geçiyor. Sonra uzaktaki gerçek bir köpeğe yaklaşabiliyor. Beyin böyle yavaş yavaş yeni bir şeyler öğreniyor. Korkuyorum ama o kadar da tehlikede değilim. İşte bu çok önemli çünkü korkunun tamamen silinmesinden ziyade çoğu zaman yeni bir güvenlik hafızası oluşturuluyor. Eski korku izi tamamen yok olmayabiliyor ama üzerine daha güçlü bir öğrenme gelebiliyor. Devam edeceğiz. Öncesindeki güzel şarkı dinleteyim size. Her yer

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Gül Güne Gül'le de korkunun tarihini anlatıyorum size. Biraz da 21. yüzyıldan bahsetmek istiyorum. Çünkü korkuya bir katman daha eklendi 21. yüzyılda biliyorsunuz. Gelecek korkusu. İşte iklim değişikliği, yapay zeka, pandemiler, ekonomik belirsizlikler, savaşlar, iş kaybı, teknolojik değişim. İnsanlık tarihinde ilk kez milyarlarca insan aynı anda dünyanın geleceğine ilişkin aynı tehdit haberlerini izlemeye başladı. İşte bu yüzden modern kaygının önemli bir kısmı şu anda ne oluyor değil de ileride ne olacak sorusuna bağlı. Ama burada çok ilginç bir paradoks var. İnsan korkuyu sevmiyor ama aynı zamanda korkuyu arıyor. Korku filmi izliyoruz, korku oyunları oynuyoruz, roller coaster'a biniyoruz, perili evlere gidiyoruz, gerçek suç belgeselleri izliyoruz. Çünkü kontrollü korkunun biyolojisi gerçek tehlikeden farklı yaşanabiliyor. Beyin alarm veriyor ama aynı zamanda üst sistemler şunu biliyor: güvendeyim. İşte adrenalin yükseliyor, kalp hızlanıyor, dopamin sistemleri devreye giriyor. Sonra tehlike geçiyor ve rahatlama geliyor. İşte bu yüzden korkunun arkasından gelen rahatlama bazen korkunun kendisinden bile haz verici olabiliyor. Korku eğlencesinin sırrı belki de büyük ölçüde burada diyebiliriz. Ve tabii en son noktada korkunun tarihinden çok tuhaf bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlığın en eski duygularından biri olmasına rağmen korku sürekli kültür tarafından yeniden şekillendiriliyor. Mağara insanı karanlıktan korkuyor biliyorsunuz. Orta çağ insanı şeytandan korkuyor. İşte 19. yüzyıl insanı belki birazcık delilikten korkuyor. 1950'lerin insanı atom bombasından korkuyor. 80'lerin insanı seri katillerden korkuyor. 2000'lerin insanı terör saldırılarından korkuyor. 2020'lerin insanı işte salgından, iklim felaketinden, ekonomik çöküş ve teknolojik kontrolden korkabiliyor. Ve 2030'ların baskın korkusunun ne olacağı henüz sanıyorum muhtemelen bilinmiyor. Gerçi böyle yorumlar yapabiliriz ama mekanizma aynı. Belirsizlik, kontrol kaybı, tehdit algısı ve korku. İşte bu yüzden korkunun bütün tarihini tek bir cümleye indirsem ben şöyle derdim: İnsanlık tarihi boyunca korkunun nesnesi değişti ama insanın belirsizliği tehdit olarak okuyan beyni çok az değişti. Ve size biraz da insandaki korku psikolojisini anlatayım. Gerçi sürem azaldı ama insanda korku psikolojisini anlamanın en iyi yolu aslında korkuyu tek bir duygu gibi değil, beden, düşünce, hafıza, öğrenme ya da kontrol ihtiyacı gibi böyle birlikte çalışan bir sistem olarak görmeye başlamak önemli. Korku aslında kötü bir duygu değil. Temel görevi az önce de söylediğim gibi bizi ayakta tutmak. Beyin bir şeyi tehdit olarak algıladığında beden daha biz bilinçli olarak ne olduğunu anlamadan hızlanabiliyor. Kalp hızlanıyor, nefes değişiyor, kaslar geriliyor, dikkat dağılıyor. Adeta bir hazırlık gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sistemin önceliği şu: önce hayatta kal, sonra düşünürsün. İşte bu yüzden korku anında insanın düşünme biçimi de değişiyor. Normalde birçok ihtimali tartabilen zihin tehdit altında daha ikili çalışmaya başlıyor. İşte güvenli, tehlikeli, kaç, kal, yaklaş, uzaklaş. Buna bazen tünel görüşü denir. Dikkatimiz tehdite kilitlendiğinde ortamdaki nötr ayrıntılar geri plana düşer mesela. Korkunun önemli bir özelliği de şu: beyin gerçek tehlikeyle olası tehlikeye aynı yoğunlukta olmasa da benzer sistemlerle cevap verebiliyor. Mesela hani gece karanlık bir sokaktan geçerken takip edilmekle ya biri takip ederse diye düşünmek aynı şey değil. Ama beden ikisinde de alarm üretebiliyor. Çünkü beyin kesinlik beklemiyor. Hayatta kalma sistemi açısından yanlış alarm vermek gerçek tehdidi kaçırmaktan biraz daha güvenli. İşte bu yüzden korkunun psikolojisinde olasılık çok önemli. İnsan bazen gerçekleşme ihtimali düşük bir şeyden sırf zihninde çok canlı canlandırdığı için çok korkabilir. Uçak kazası, ani hastalık, rezil olma, terk edilme, işte kontrolü kaybetme gibi. Yine bir diğer önemli mekanizma da öğrenilmiş korku. Onu da anlatacağım size. İki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

Sabine Gül'le de bugün size korkunun psikolojisinden bahsediyorum, tarihini de anlatıyorum. Şimdi az önce demiştim ki öğrenilmiş korkuyu anlatmak istiyorum. İnsan doğuştan bazı tehditlere daha kolay tepki verebiliyor. Ama birçok korku sonradan öğreniliyor. Bazen mesela doğrudan deneyimle. İşte bir köpek ısırıyor sizi, sonra tüm köpekler korkutucu gelmeye başlıyor. Bazen gözlemle. Çocuk annesinin örümcek görünce paniklediğini görüyor ve örümceğin tehlikeli olduğunu öğreniyor. Bazen anlatıyla da olabiliyor. İşte oraya gitme, çok tehlikeli cümlesi bile tekrarlandıkça tehdit hafızası oluşturabiliyor insanda. Burada genelleme devreye giriyor çünkü. Beyin yalnızca ısıran köpeği değil, ona benzeyen diğer köpekleri de tehlikeli sınıfına koyabiliyor. Bu aslında koruyucu bir mekanizma ama fazla genişlerse tabii fobiye dönüşebiliyor biliyorsunuz. Korkunun hafıza ile ilişkisi çok güçlü. Özellikle böyle yoğun korku yaşandığında olayın bazı ayrıntıları çok iyi, bazıları da çok kötü hatırlanabiliyor. Çünkü beyin o anda bir hayatta kalma kaydı oluşturmaya çalışıyor. İşte koku, ses, yüz ifadesi, mekan gibi ayrıntılar yıllar sonra bile bedende tepki yaratabiliyor. İnsan bazen bilinçli olarak neden korktuğunu anlamıyor ama beden bunu tanıyorum diyebiliyor. İşte bu yüzden travmatik korkularda kişi bazen şunu yaşıyor: aklım biliyor, güvendeyim ama bedenim inanmıyor. Bu cümle korku psikolojisini aslında çok iyi özetler. Korkunun yine bir başka önemli boyutu da kontrol. İnsan biliyorsunuz kontrol edemediği, öngöremediği ve anlamlandıramadığı şeylerden çok korkar. Yani aynı tehlike kişi üzerinde kontrol hissi varsa daha az korkutucu olabiliyor. Mesela aracı kendimiz kullanırken daha rahatızdır ama başka biri sürerken biraz daha gergin hissederiz. Bunun en küçük örneklerinden bir tanesi. Belirsizlik de korkuyu büyütüyor. Beyin biliyorsunuz boşluğu sevmez. Ne olduğunu bilmiyorum durumu bazen kötü bir gerçeği bilmekten bile daha zor olabiliyor. Çünkü belirsizlikte zihin sürekli senaryo üretiyor. Ve insan zihni tehdit senaryosu üretmede oldukça yaratıcıdır. Bu noktada kaygıyla korkuyu ayırmak faydalı. Korku genellikle daha belirli bir tehdide yönelik. İşte köpek bana saldıracak. Kaygı daha yaygın ve geleceğe dönük olabiliyor. Bir şey olacak ama ne olduğunu bilmiyorum. Korku daha çok şimdi, kaygı daha çok ya olursa dilinde çalışıyor. Panikte ise sistem biraz daha ilginç hale geliyor. Onu da anlatmak isterim size şarkıların hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün size korkunun tarihi ve psikolojisini anlatıyorum. Panik demiştik en son, hatırlayacak olursanız. Panikte sistemimiz biraz daha ilginç demiştim. Bazen insanın korktuğu şey dışarıdaki bir nesne değil, kendi beden belirtileri olur ya hani, kalp hızlanır. İşte insan bunu fark eder, bir şey oluyor diye düşünür. Bu düşünce korkuyu arttırır, korku kalbi daha da hızlandırır. Böylece insan kendi alarm sisteminden korkmaya başlar. Buna korkunun korkusu diyebilirsiniz. Korku davranışta birkaç temel cevap üretiyor. İşte kaçmak, savaşmak, donmak ve bazen yatıştırmak. Donma özellikle yanlış anlaşılıyor. İnsan böyle tehlikede hiçbir şey yapamadığında sonradan neden tepki vermedim diye kendini suçlar ya. Oysa donma çok eski bir savunma tepkisi. Beyin bazen hani hareket etmemenin daha güvenli olduğuna karar veriyor çünkü. Bir de sosyal korkular var. İnsan yalnızca fiziksel zararlardan korkmuyor elbette. İşte reddedilmekten, küçük düşmekten, dışlanmaktan, sevilmemekten, yetersiz görülmekten de korkuyor. Çünkü insan türü sosyal bir tür. Geçmişte gruptan dışlanmak hayatta kalma açısından ciddi bir risk. İşte bu yüzden sosyal reddedilme bugün bile bedensel olarak çok güçlü hissedilebiliyor. Korku ayrıca kaçınmayla beslenen bir şey. Bir şeyden korkuyoruz, kaçıyoruz, rahatlıyoruz. Beyin bu rahatlamayı ödül gibi kaydediyor. Demek ki kaçmak doğruydu diyor. Böylece bir sonraki sefer korku daha hızlı ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden bazı fobiler yıllarca sürebiliyor. Ama eğer böyle bir probleminiz varsa üzülmeyin lütfen, artık tedavileri çok basitleşti. Yine aynı sistem tersine de çalışabiliyor. Korkulan durum güvenli şartlarda böyle tekrar tekrar yaşandığında beyin yeni bir şey öğrenebiliyor. Bu durum rahatsız edici ama tehlikeli değil diyor. İşte bu yüzden maruz bırakma temelli terapiler korku bozukluklarında çok etkili günümüzde. Yine korkunun kişiden kişiye değişmesinde mizaç, çocukluk deneyimleri, ebeveynlerin tutumu, travmalar, stres düzeyleri, uykusuzluk ve kontrol algısı da rol oynayabilir diyor bize uzmanlar. Aynı olay mesela bir kişide hafif rahatsızlık yaratırken başka birinde yoğun korku oluşturabiliyor. Çünkü insan yalnızca olaya tepki vermiyor. Olaya verdiği anlama da tepki veriyor. Mesela aynı kalp çarpıntısını biri kahve içtim diye yorumlar, diğeri kalbimde sorun var diye yorumlayabilir. Bedensel belirti aynı olsa da korku seviyesi bambaşka olabiliyor. Korku aslında çoğu zaman olayın kendisinden değil de beynin o olayı ne anlama getirdiğinden doğuyor. Belki de korku sistemi güvenlik istiyor, bunu da bilemeyiz. Ama bazen güvenliği sağlamak için kullandığımız kaçınmalar korkuyu belki de biraz daha fazla büyütüyor. Korku hakkında bıraksanız sabaha kadar konuşabilirim. Ama biliyorsunuz sürede sınırlı ve sizi de çok fazla sıkmak istemem. Arada güzel şarkı.

0: Gülgüne Gülle.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
2: eğlenin.
1: Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
10: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
9: Radyo Ülkü.
11: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
12: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
10: 106.5 Radyo Ülke'desiniz. Herkese sevgiler, saygılar. Yeni haftaya başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Hediye Eroğlu ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
13: Merhaba, hoş buldum.
10: Evet, Mersin'i gündemi değerlendireceğiz.
13: Yağmurlu bir Mersin sabahından merhaba diyelim.
10: Her zaman güneşli diyorduk. Bu sene biraz kış sert geçecek gibi.
13: Şu an uzmanlar da onu söylüyor. Geçen seneki gibi yağmurlu ve biraz daha fırtınalı bekleniyor. Hatta bugün de işte bizim batı sahillerimizde dünden itibaren bir fırtına uyarısı vardı zaten. Allah çiftçiye, üreticiye, alın teriyle geçinene yardım etsin diyelim. Yani sokakta olana, dışarıda olana gerçekten işi zor. Hem çok sıcakta sıcağa maruz kalıyor, hem çok soğukta soğuğa, yağmura maruz kalıyor. Şehir de buna göre planlanmamış zaten. Yani.
10: Yok canım, mümkün değil.
13: Çok sıcak bir şehirsin, biraz gölgelik yapalım. Çok yağmuru yağan bir şehirsin, biraz yolları, tenteleri ya da işte o şeyleri ona göre ayarlayalım. Maalesef böyle bir yapılanmamız da yok. İşte bizim gibi dışarıda böyle işi olana ne diyelim, Allah güç kuvvet versin.
10: Planlama, ama şehir planlaması, yani bununla ilgili aslında okul var, öğrenciler var, mezunlar var. Şehir plancılığı bambaşka bir olay. Bugün baktığın zaman şehir planıyla ilgili uzun zamandır biz Mersin'le ilgili yayın yaptığımız için sürekli eleştirdiğimiz noktalar genelde aynı. Hep şehir planıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yağmur yağdıktan sonra işte sen de işe gelirken ıslandın, ben de işe gelirken ıslandım.
13: Yani şey gibi olmasın ama birçok Avrupa ülkesine gittim arkadaşlar. En yağmurlu dediğiniz yerlere de gittim. Yeni Londra'dan geldim. Yağmura karşı nasıl önlem alınırı yani çok uzun yıllar önce insanlık bulmuş zaten. Şimdi biz benim evim radyoya çok yakın. Yürüme mesafesinde. Evet. Araçla gelemezsin. Yani istesen de araçla gelmen daha uzun sürer ve park yeri sıkıntısı yaşarsın. Ama yürürken yani yürüyerek geldiğinde de şunu yaşıyorsun. Sur birikintilerinden işte engelli atlama koşusu gibi atlaya sıçraya ya da yanından geçen araçların o birikintilerden seni suya böyle boca etmemesi, korunacak alanlar olmaması, su giderlerinin insan geçişlerine uygun olmaması gibi gibi bir sürü sorun yaşıyorsun. Yani biz yağmurun yağacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Buna göre düz bir şehir miyiz? Bak bir de hani eğimli bir şehir de değilsin aslında. Tabii. Daha kolay bir şeyleri yapabilmen. Buna önlem alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yani o yağmuru keselim demiyorum, yağmuru önleyelim demiyorum ama suyu hala bir engel olarak karşımıza çıkarmayın. Yani bu çok doğru bir altyapı hizmeti değil.
10: Her çok taraf basit. Betona dönmüş. Yağmuru nasıl emeceksin? Toprakla nasıl buluşturacaksın?
13: Toprakla buluşturamıyorsun.
10: Denizle buluşturamıyorsun.
13: Yani, inanılmaz bir yağmur suyu giderlerimizde ve kanalizasyon altyapımızda sıkıntı var. Planlama olarak da, görsel olarak da, araç ve yaya trafiğine uygun olmayarak da kod farklarını hepimiz biliyoruz. Yani böyle lop diye içine gömülüyorsun aracınla geçtiğin zaman ya da yürüyerek gittiğin zaman. Adımını bir atıyorsun, dizine kadar suyun içine giriyorsun mesela. O mazgalların olduğu yerlerde. Hani inanın şey var, teknik bir sorun var. Gözle görülen teknik bir sorun var. Mimar ya da mühendis olmanıza gerek olmadan. İşte en ufak bir yağmurda da ne oluyor? Korkuyorsun. Sel mi olur? Taşkın mı olur? Afet mi olur? Su mu basar? Dükkana su mu girer? Eve su mu girer? Genel olarak bir kontrol, bir standart yok yakalayabildiğimiz. Yani dünyada var. Örnekleri var. Görüyoruz yani. Hani gidiyoruz, hepimiz görüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani mükemmeli de istemiyoruz. Belli bir standardı yakalayın en azından. Bu sorun çarşı merkezde böyle yaşanıyor ya. Toroslar'da da aynı şekilde. Akdeniz'de de aynı şekilde. Mezitli'de de aynı şekilde yaşanıyor.
10: Silivke'yi geçen yağmurlarda, taş ucunu geçen
13: son
10: yağmurlarda.
13: Son birkaç yıldır sürekli sel basıyor. Evet, fark etmiyor. Son 4-5 yıldır Silivke'yi sürekli sel basıyor mesela. Evet. Altyapıdan kaynaklı. Yani yağmur yeni olan bir şey, yeni bir olay değil yani yağmur. Hani dünya var olduğundan beri olan bir şey. Hani buna nasıl hala çözüm üretemiyorsun insan aklıyla? Bu biraz bizim akılsızlığımızla ilgili bir durum.
10: Plansızlık.
13: Kesinlikle.
10: Plansızlık. Yağmurla başladık ama Mersin'in gündemi de elbette oldukça yoğun.
13: Sicim gibi yağıyor da.
10: Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işte yaşanan olaylar, Mezitli ve Yenişehir Belediyesi'nde yaşanan olaylar ve ardından ne enteresandır, daha başkanlar gözaltına alındığı sabah pazarlıkların başlaması, acaba başkan vekili kim olacak deyip bazı isimlerin özellikle öne çıkartılması enteresan geliyor ama işte siyasetin de bir anda acımasız yüzü herhalde.
13: Siyasetin doğası.
10: Evet.
13: Doğası bu. Yani rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi 24 saat siyasette çok uzun bir süredir. Hı hı. Çok kısa bir süre gibi algılanabilir ama çok uzun bir süredir. Hele hele Abdullah abinin dediği gibi işte Mersin'de bir saat bile çok önemlidir.
10: Dün dündür, bugün bugündür. Artık güne bakmayacağız.
13: Kesinlikle öyle. Mersin küçük Türkiye. Bunu hep söylüyoruz. Her anlamda. Siyaset anlamında da, sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da, kültürel anlamda da, sportif anlamda da. Mersin'in yapısı kesinlikle boşluk kaldırmıyor. Hiçbir dinamikte, hiçbir noktada. En küçük böyle basit dediğim bir ünvan, koltuk, makam, mevkide dahi bu böyle Mersin'de. Bunu doldurmak için hazırda bekleyenler var. Alt kadrolar var. Gözü orada olanlar var. Neden? Mersin oldu bitti kozmopolit yapısından dolayı, yani çok kültürlü yapısından dolayı yönetimde olmanın getirdiği avantajları fark eden bir şehir. Yönetimde olursan ya da yönetime yakın olursan bir şeyleri daha kolay halledebiliyorsun. Mersin'de bu çok erken keşfedilmiş bir kavramdır, anlayıştır. Yönetimdeysen ya da yönetime yakınsan sorunlarını çözebilir, kazanç elde edebilir, yükselebilir, bir kariyer elde edebilirsin. Böyle bir aydınlanma var Mersin'de. Ve ne yazık ki bu aydınlanma şehir için değil, kişisel ikbal için kullanılıyor. İşte bunun da getirdiği sebeple herkes tetikte. Hazır nazır bekliyor.
10: Fırsat kolluyor.
13: Fırsat kolluyor. Tetikte ya. Bildiğin evet. Tetikte. Hani had bilmek diye bir şey vardır ya bizim kültürümüzde, Anadolu'da çok önemlidir. Had bilmek. Öyle bir şeyle sana haddini bildirirler ki, böyle bir renkle, bir sesle, bir sembolle, bir kelimeyle ya da konuşmadan.
10: Ya da sen haddini bileceksin.
13: Ama işte o eşi maalesef öyle bir geçmişiz ki her göreve talip olabiliyor insanlar. Haddi olmadan, liyakatı olmadan, yeterliliği olmadan, kendini tartmadan maalesef ki. Yani görüyoruz, hep eleştiriyoruz. Özellikle siyaset aranasında Mersin'de maalesef ki hak etmediği halde koltuklarda oturan çok insan var. Ve sadece kendi ikballeriyle hareket ettiğini de gördüğümüz, birebir şahit olduğumuz, şehre hiçbir katkısı olmayan, insanlığa, topluma, memleketine, milletine, vatanına neredeyse, kendisi zenginleşen, kendisi büyüyen, ailesi büyüyen kişiler, isimler var. Çok üzücü bir şekilde. Niye? Çünkü tetikte bekliyorlar. Hani kurtlukta düşeni yemek kanundur. Lakin o kurtluğun fıtratındandır. İnsanın fıtratında bu yoktur. Bu böyle değildir. Olmamalıdır. Düşeni yemek başka bir şey. O kurtluğun doğasına, doğaya özgü bir kuraldır. Sen doğada yaşamıyorsun. İlim, irfan sahibisin. Akıl, vicdan, merhamet sahibisin. Bizim siyasetimizde, özellikle Mersin siyasetinde, hani kurtlara bile hakaret neredeyse. Hani kurtluk değil yani bu. Bu artık başka bir şeye evrilmiş durumda. İtirafçı olup birbirlerini hani arkadan vuranlar, hançerleyenler bir tarafta eleştirilirken şu anda, bir yandan da bunu fırsat bilip o koltuğa oturma çabası verenler.
10: Tamam, burada bir mola ver. İtirafçı söz konusu. Sosyal medyada gerçekten çok ağır eleştiriler var, ciddi suçlamalar var. Ama hep şu yok. Mesela vay efendim bu itirafçı neler söylemiş ama kimse yalan söylemiş demiyor.
13: İşte gazetecilik bunun için var arkadaşlar. Gazetecilik hafızadır. Olayın önü, arkası, sonrası, ilerisi, devamıdır. Gazeteci zaten böyle bakar. Normal vatandaşın böyle bakmamasını anlayabiliyorum. İşte biz de bu yüzden konuşuyoruz ya Serkan. Bunun şu yönü de var, bu yönüne de bakın. Ya iddiaları sorgulamamız da gerekiyor. Serkan'ın demek istediği o. Bu adam itirafçı olarak bunları itiraf etmiş. Aa, tukaka sırtından vurmuş, bıçaklamış, yol yürüdüğü adama ihanet etmiş diyorsunuz ya.
10: Tamam.
13: Evet, buraya kadar doğru. İyi de birlikte o süreçte yaptıklarına da bakın, değerlendirin. Ya bunlar gerçek mi? Bu iddialar doğru mu? Bunlar yapılmış mı? Bu da, yani bunu da konuşmamız gerekiyor. İşin bu boyutu da önemli. Diğer boyutu da önemli bence. Ama bu boyutu da önemli. İkisi birbirinden önemli, önemsiz diye ayırmayın. Her yönüyle görmeye çalışın. Demek istediğimiz şey biraz da bu. Çünkü daha sağlıklı bir süzgeçten geçirip değerlendirme yapabilirsiniz. Dün Müslüm Sarı'nın CHP parti sözcüsünün bir açıklaması vardı il başkanlığında. Öz eleştiri yapılmıyor dedi. Bu adaylar belirlenirken işte uzaydan inmedi deniliyor ya. Hani birlikte yapıldı bu adaylar, bu isimler birlikte belirlendi. Diğer partilere geçen insanlar birlikte. İşte siz de yapmıyorsunuz. Sayın Sarı demedi orada kimse. Siz de öz eleştiri yapmıyorsunuz. Siz de özür dileriz demiyorsunuz. O karşı tarafa, yeni partiye Özgür Özel'e söylüyor. CHP kendi de yapmıyor.
10: Tamam, bu yeni partiye geçmiş olsaydı Sayın Sarı'nın burada adı geçer miydi?
13: Yok, olacak mıydı burada?
10: Olmayacaktı
13: zaten.
10: Ya bunu hiç analiz etmiyor.
13: Ediyor da.
10: İşine gelmiyor.
13: İşte bizim çok yönlü bakmamız gerekiyor. Gazeteciliğe bu yüzden güvenin. Gazeteciliğe bu yüzden sahip çıkın diyoruz zaten. Gazeteci olmayanların, birilerinin maşası olanların, birilerinin kuklası olanların pompaladıkları isimler, güttükleri siyaset, kendi kişisel çıkarları için yaptıkları işlere prim vermeyin. Anlatmak istediğimiz bu. Olayı çok yönlü ele almaya çalışın. Yani şu kişi iyidir, şu kişi kötüdür demek gazetecinin görevi değildir. Benim vazifem bu değil ki, benim böyle bir hüküm verme hakkım, yetkim de zaten olamaz. Haber kutsal, yorum hürdür. Ben önceki davranışlarından gördüğüm kadarıyla bundan sonraki davranışlarına dair bir kanımı sizinle paylaşabilirim. Yani bugün ismi geçen Büyükşehir Belediye Başkanlığı için işte iki isim şu anda konuşuluyor. Hamit Mert Avcı, Hasan Hazal Önal mesela. Ben iki ismin de geçmişte nasıl anıldığını biliyorum. Ne işlerle anıldığını, gündeme geldiğini, neler söylediğini. Çünkü yakinen takip ettim. Çünkü o işin birebir içindeyim. Görevim bu. Siz benim kadar takip etme imkanı bulamadınız. Normal hayatınızı sürdürüyordunuz. Denk geldiğiniz haberlerde görebildiniz. Ama ben bunun yanında bir de şu an mesela buraya gelirken birkaç kişiyle de sohbet ettim bu isimlere dair. Kamuoyunun da, yani insanların da nabzını yokladım. Sen bu kişiyi nasıl biliyorsun, nasıl duydun, kulağına nasıl geldi? Ya da iş yaptın mı? İş yapanlar var mesela. Hani bunun üzerine değerlendirme yapıyoruz.
10: Başka adaylar çıkabilir mi?
13: Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsun burada Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı üzerinden bir adayı olmuştu seçimlerde. Şimdi AKP bu hakkı yine Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. O aday çıkardığı için MHP'den bir aday bekleniyor ama Cumhur İttifakı adayı olarak tabii bekleniyor. Meclis aritmetiğine baktığında sayısal olarak CHP tabii üstünlüğü söz konusu şu anda. Yeni partinin destek verip vermeyeceği, yeni partiye geçişler henüz netleşemediği için yani Özgür Özel'in buraya gelmesindeki en büyük sebep geçen hafta işte bu yeni partiyi kanatlarının altına alma sevdasıydı. CHP'den kopuş hızlanıyor, ayrılma hızlanıyor. İşte bunları yeni partiye kazandıralım güdüsüyle gelmişti ama tam da istediği karşılığı da bulamadı işin gerçeği. Öyle birebir kamuoyu önünde sözünü ettikleri gibi böyle bir çok büyük bir dalga dalga da yeni partiye geçiş yok işin gerçeği Mersin'de. Şu an biraz evet CHP'nin oyu çok yüksek, meclis aritmetiğinde sandalye sayısı çok yüksek, yani CHP'nin almasına kesin gözle bakılıyor ama sürprizlere de açık bir Mersin var gelecekteki günlerde, önümüzdeki günlerde. Hani bugün böyle oldu, yarın bu değişmez diye bir şey de diyemiyoruz işin gerçeği. Abdullah abi buna daha detaylı belki değinebilir.
10: Şu an yeni partiye geçmek isteyen bir sürü üye de var.
13: Var ama bekliyorlar.
10: Evet, yani bir sürü meclis üyesi de var. Tamamen işte o dediğimiz olaya geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o dönemde CHP'de kalması etkiledi.
13: Hala daha işte buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi, Özgür Özel'in gelmesi, başkanların ziyaret edilmesi cezaevindeki başkanların kendi belediyelerindeki başkan vekiline seçimine müdahale olma çabası sürüyor bir yandan. Teşkilata müdahale etme çabası sürüyor bir yandan. Hatta ben hep şuna kızıyorum işte. Bu bizim konuşmamızı sağlıyor ya arkadaşlar. Gündemimizi meşgul ediyor ya. Sorunlarımızı konuşmaktan uzaklaştırıyor. Dertlerimiz, acil önceliklerimiz var bizim. Yani bunları öteliyoruz. Bunları arka plana itiyoruz maalesef ki. Bizim derdimiz Mersin'in siyasal kimliğine ısrarla şu veya bu partide muhalif şehir olarak kalsın, kalmalı, korusun muhalif kimliğini. CHP kan kaybediyorsa yeni parti güçlensin. Ne gidiyor, götürülüyor. Bu olmamalı. Yani bu, buna da bu kadar, bu akıntıya da kapılmamamız da gerekiyor. Burada bir duruş da, ayağımızın yere sağlam basması da gerekiyor. Mersin siyaseten bugüne kadar günlük konuşmalarla, hani günü kurtarma siyasetiyle yönetildi. Bunun bize hiçbir getirisi olmadı, hiçbir kazancı olmadı. Her yağmurda hala sel korkusu yaşamamız bunun göstergesidir. İşte böyle olmamalı, bu da kanmamalıyız. Bu mu seçilecek, bu mu seçilecek, parti şu partiye mi kayacak, meclis üstünlüğünü bu mu ele geçirecek? Tamam, bunu konuşalım ama bunun o heyecanına, akıntısına kapılarak gerçek sorunlarımızı ötelemeyelim. Yani bugün Mersin'in en önemli gündemlerinden biri, 1 Kasım'dan itibaren dolmuşlarda nakit ödemenin geçerli olmayacak olması. Artık nakit ödeme devri bitiyor.
10: Vatandaş henüz farkında değil.
13: Değil, bilmiyor.
10: Aslında çok önemli bir konu.
13: Kesinlikle.
10: 1 Kasım'dan itibaren.
13: Çünkü dolmuşa mahkum edilmiş bir şehirsin,
10: evet,
13: sen. Yani toplu taşımayı
10: kullanırken ya kredi kartını kullanacaksın ya da Mersin 33 kartı kullanacaksın.
13: Nakit ödeyemeyeceksin.
10: 33 kartını da gidip almak için para ödeyeceksin. 150-160 yani, artık ne kadar son fiyatı bilmiyorum.
13: Yani 100 binlerce insan, dolmuşu kullanan 100 binlerce insan gidip kart almak zorunda belediyeden. Evet. Yine yığılma olacak.
10: Yine birileri para kazanacak.
13: Yine ücret ödeyeceksin. Yine birilerine para kazandıracaksın. Kredi kartını ödemeye kalktığında da komisyon alınıyor.
10: Evet.
13: Neden komisyon alınıyor? Alınmaması gerekiyor. Madem zorunlu hale getiriyorsunuz, bir kere o komisyonu kaldırmanız gerekiyor.
10: Kaldıramazsın. Haksızlık. Sen bir ücret belirlemişsin ya... Ücretin üzerine ekleyeceksin onu ya da ekstra alacaksın.
13: Haksız kazanç oluyor.
10: Çünkü
13: işte
10: bu sefer bu işlemi yapan kredi kartı firması senden o parayı alıyor.
13: O zaman nakiti kaldırmayacaksın Serkan. O zaman nakiti seçenek olarak bırakacaksın.
10: Ciddi,
13: öyle şey olur
10: ciddi
13: mu?
10: Ciddi bir sorun olacak.
13: Çok
10: bence
13: ciddi bir sorun olacak 1 Kasım'dan itibaren. Hani bunu kime sordunuz, neye sordunuz, kime göre karar alıyorsunuz mesela? Hani şehrin bilgisi yok böyle bir şeyden. Kızdığımız nokta bu. Şehir bunları konuşmalı diyoruz.
10: Herkes
13: ya.
10: Herkes ücretsiz kart dağıtın.
13: Madem
10: sonra
13: öyle,
10: kartına yüklemeyi yapsın, kullansın ya da cüzi bir ücret
13: i̇şte,
10: alın.
13: Evet, yani siz bütün belediyeler için geçerli. Kendi reklamınızı yapmak için hepimizin cep telefonlarına mesaj göndermeyi biliyorsunuz. Ben buna kızıyorum. Bak, bu bir kaynaktır. Bu bir masraftır. Bunun parasını da bizim cebimizden alıyorsunuz üstelik. Kendi reklamınızı yaparken. Bunu bize ödetiyorsunuz. Üstüne yani faydalı olmayan bir mesaj atıyorsunuz. Asıl bunlar için bilgilendirme yapın. Elektrik kesilir, doğru düzgün bilgilendirme almazsın. Su kesilir, doğru düzgün bilgilendirme almazsın. Yani ben geçen hafta şok oldum arkadaşlar. Burada yayını bitirdik. Allah'tan yayını bitirmişiz. Telefonum çaldı, daha masadan kalkmamışım. Koş yetiş, arabanı çek dedi bana komşum. Neden? Sokağa kazmaya karar vermişler. Yahu Allah aşkına. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Ya ben hastanede olsaydım? Ya ben şehir dışında olsaydım?
10: Araçlara bilgilendirme
13: yani
10: koymanız lazım.
13: Şey olabilir mi? Bir gün öncesinden oraya bir tabela koyun. Halkı, insanları bilgilendirin. Deyin ki yarın burada çalışma olacak arkadaşlar. Buraya aracınızı bırakmayın. Girmeyin aracınızla. Yani ben alim ermiş miyim? Yani bana vahiy mi inecek? Böyle bir saçmalık olabilir
10: anons
13: mi?
10: Anons yapacaklar, seni arayacaklar, bulacaklar.
13: Ya mesaj at. Yani sen emlak borcunu ödemediğinde, çevre temizlik vergini ödemediğinde, belediyeye bir sorumluluğunu yerine getirmediğinde eliyle koymuş gibi nasıl buluyor seni? Ya da reklam yapmak istediğinde. Yani sana kısa mesajla ulaşabiliyor ya. Yapmayın yani, bu kadar komik şeyler. Mersin'de belediyecilik hizmetlerinde inanılmaz bir geriye gidiş var. Çok kolay, çok basit şeyler yapılmıyor artık. Yapılmıyor. Bakın, yapılamıyor da değil. Bile isteye yapılmıyor neredeyse.
10: Çünkü siyasete kurban edildik. Ha? Çünkü
13: evet,
10: uzun zamandır belediye başkanı tutuklanan için söylüyorum. Hep aklı ülke siyasetindeydi. Parti içindeki
13: Mersin'e
10: çelişmelerdeydi.
13: Bile.
10: Evet. Başka belediyelerle uğraşma, başka şehirlerle uğraşma derdindeydi.
13: İlçelerde ona bakıp büyük şehir umursamıyor. Aman ben niye umursayacağım diyordu.
10: Tabii. Yetkim sınırlı
13: yani,
10: diyor. Param yok
13: tabii,
10: diyor.
13: Tabii. Ya işgal altında yıllardır söylüyoruz. Şehir sokakları işgal altında diye. Yıllardır söylüyoruz kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diye. Bak, İstanbul'da Allah rahmet eylesin, deprem olmadan yıkıldı bir bina. Mersin aynı durumda arkadaşlar. Deprem olmadan yıkılacak binalara sahibiz. Bunu uzmanlar söylüyor. Diyor ki bina mevcut yapı stoğunuz, binalarınızın kalitesi çok kötü. Bunu yenilemeniz gerekiyor. Yerinde dönüşüm yapmanız gerekiyor. Ve diyor sizin zemininiz çok yüksek. Bugün sabaha karşı yine Akdeniz'de 3.5 şiddetinde deprem oldu. Şey, biraz önce sabaha karşı demişim. Yaklaşık bir saat önce. En ufak yani bir yüksek dereceli sarsıntıda yumuşak zemin ve bina kalitesinin kötü olmasından dolayı Mersin'de çok sayıda bina riskli. Hani dönüşüm, hani yenileme, hani iyileştirme, hani destek? Yok. Yani neyi neresinden tutup anlatayım? Nereye gitsen bir sorun. Biz hala ama işte Mersin'i şu parti mi kazanacak? Mersin bu partiye mi geçecek?
10: Başkan vekili kim olacak? Sanki yani, çok şey değişecek gibi.
13: Değil mi? Sihirli değnek değecekmiş gibi konuşuluyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok.
10: Peki bir yönetim boşluğu oluşacak mı? Yani şu anlamda söylüyorum. Birini seçtik, hediyeyi başkan vekili yaptık.
13: Oluşacak. Gölge başkan gibi.
10: Gölge başkan mı olacak? Evet, işte onu söylüyorum. Evet, yoksa evet, arkadaşlar evet. Bir saniye ben evet. Hediyeyim. Benim kendime hayır. Göre bir karakterim var. Benim kendime yok, göre kararlarım var.
13: Gibi, yok emanetçi gibi, gölge başkan gibi, topal ördek gibi adına ne dersen de. Yani bu Türkiye'de çok sık karşılaştığımız
10: kendi
13: bir durum.
10: Kendi iradesini ortaya koymayacak mı sence?
13: Koyacağı yerler olacaktı da ne kadar olacaktır? Seçime ne kaldı şurada? Yani bütçe zaten belirlenmiş, hazırlanmış, çalışmalar devam eden işler var. Yani çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Gelecek söylenen isimlere baktığında da o isimler de sana bu izlenimi veren isimler değil. Anladın
10: mı? Geçiş.
13: Bal ördek gibi adına ne dersen de yani bu Türkiye'de çok sık karşılaştığımız
10: kendi
13: bir durum.
10: Kendi iradesini ortaya koymayacak mı sence?
13: Koyacağı yerler olacaktı da ne kadar olacaktır? Seçime ne kaldı şurada? Yani bütçe zaten belirlenmiş, hazırlanmış, çalışmalar devam eden işler var. Yani çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum.

0: söz konusu ilçeler için de söylüyorum. Sadece büyük şehir için demiyorum buna. Da şu an siz yapı ona el verecek durumda değil. Yani yan ve alt kadrolar o kadar çok müdahil var ki şu anda. Sizin o yapıyı kurabilmeniz için biraz kelle almanız, sert davranmanız, biraz masaya yumruk vurmanız gerekecek. Bu da çatışma demek. Çatışmayı beraberinde getirmek demek. Sen bu esnada kazanımlarını mı düşünürsün? Siyasi ikbalinin işte geleceğini mi düşünürsün? Çok çatışmaya girer misin? O biraz kişilerin kendi şeyiyle de ilgili bir, fıtratıyla da ilgili bir durum olarak görülecek, yaşanacak. Ama bir güç zehirlenmesi illaki bir aksaklık, işte yol kazaları bekleniyor işin gerçeği. Ama mantık ilk çıkış, yola çıkış mantığı emanetçi. İşte gölge başkanın gözetiminde, perde arkasından, mevcut bir başkandan yönetimin sürdürülmesi mantığı. İstenilen, amaçlanan, hedeflenen. Ama tabii yola çıktıktan sonra bu yol aynı şekilde
1: CHP
0: sürer
1: mi? Yeni Parti ayrımı başlarsa, meclis üyeleri kendi içerisinde farklılaşmaya başlarsa
0: bu işler değişecek.
1: Yönetim şekli de değişecek.
0: Herkesin de bir bahanesi olacak, ortalık karışık olmuş olacak. Evet. Herkes bir mazeret sunabilecek bu şartlarda. Mersin'in faydasına olacak mı bu işler? Olmayacak. Mersin'e bir katkısı olacak mı? Olmayacak. Zor bir kış geçireceğiz. Şehir giderek kaynaklarını yitiriyor. Şehir giderek daha çok sömürülüyor. Maalesef işte hala biri gelirse arkasından hepsi gelir dediğimiz balık çiftlikleri şehri saldırmaya devam ediyor.
1: Maden ama biz ocakları, bunları konuşmuyoruz.
0: Maden ocakları saldırmaya devam ediyor. Yine bir projenin bugün eylemi var. Yağmurdan dolayı yapılabilir mi bilmiyorum ama işte boksit madeni Aslanköy'de tehlikesi devam ediyor. Geçen hafta yazdığımız Büyükşehir Belediyesi'nin karar değiştirmesiyle yine bir Toroslar'da maden gündeme gelmişti. Çok devasa da büyük de bir alanda bir bakır madeni yapımı söz konusu. Şehir her yerinden koparılıyor böyle. Hani lime lime ediliyor diyelim. Evet, bunun en büyük etkisi, olumsuz etkisi tarım sektörüne oluyor. Hele hele bugün can çekişirken, kan ağlarken zeytin üreticisinin hali malum. Hafta sonu mutlu bir zeytin festivali yapılmıştı. Orada da öncesinde de bir haber yapmıştık. Aslında festivalden önce de festivalde de yapmıştık. Halimiz içler acısı dedi. Biz Mut Ziraat Odası Başkanı'yla görüştük. Muharrem Yılmaz'la
1: tamam, bir şey
0: kan ağlıyoruz dedi.
1: Şunu soracağım. Şimdi Mut'ta uzun yıllardır festival yapılıyor. Her gelen belediye başkanı kendisiyle başlatıyor, kendisiyle bitiriyor.
0: 18.'si yapıldı aslında bu yıl.
1: Yani bunu bir gelenek haline getirilmesi ve üreticiye bir fayda getirmesi lazım.
0: Şöyle, bana göre bu işlerin zaten böyle belediyeler eliyle değil, aslında gerçek anlamda kooperatifler eliyle yapılması gerekiyor. Çünkü kooperatif nedir? Birlikte bir şey yapmak, kazanmak, birlikte üretip kazanmak demektir ya. İşte kooperatifi güçlendirsen, o kooperatif üzerinden bunu yapsan, satışını güçlendirsen, pazar payını arttırsan, tesisleşmesini sağlasan, kurumsallaşmasını sağlasan, endüstriyel tarıma geçmesini sağlasan, o kooperatif zeytinyağı fabrikası kuracak duruma gelebilse, o zaman da güçlü bir festival yapabilir. Ama parayı veren düdüğü çalar misali, siyasilerin elinde oyuncağa dönüştürülüyor bu tarz organizasyonlar. Can isterse yapıyor, can istemezse yapmıyor. Ya da siyasilerin şov meydanına dönüştürülüyor, hafta sonu olduğu gibi Mut'ta. Yani maalesef ki
1: karşılıklı tartışmalar.
0: AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır Kürsü'ye çıkar çıkmaz işte İYİ Parti Milletvekili.
1: Eski CHP Milletvekili.
0: Evet, İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı hedef alıyor. Niye hedef alıyor? Çünkü üretici kan ağlıyor. Çünkü üretici zorda. Çünkü üretici hatta Manisa'da, yanlış hatırlamıyorsam Manisa'da bir hafta zeytin toplamama kararı aldı. O derece durum kötü. Zeytin üreticisi kan ağlarken sen işte kamuoyunu nasıl meşgul edeceksin? Siyasi kavgayla meşgul edeceksin deyip Kocamaz'a sataşıp
1: gündemi
0: olur olmadı tabii, olur olmadık hani şeyler söyleyip ağza alınmayacak ithamlarda bulunup kürsüden bağırarak çağırarak cambaza bak diyerek, hani sen aşağıda olan biteni görmedin, yukarıya cambaza bak diyerek maalesef bir zeytin üreticisinin sorunlarını arka plana itilmesine neden oldu. Yani Mut'un Türkiye'nin çok önemli bir zeytin üretim üssüdür Mut, Mersin. Kayısı keza aynı şekilde ki Malatya'da TÜİK sorusunda da hatta KPSS'ye de gündem olmuştur. Kayısı'da en çok üretim merkezi diye Mut mesela öne çıkmıştır. Bunları konuşmuyorsun, bunlara çözüm üretmiyorsun, bunların çözülmesine vesile olmuyorsun, gündeme getirilmesine vesile olmuyorsun. İşte İYİ Parti'ye sataşıyorsun, CHP'ye sataşıyorsun, ona buna sataşıyorsun. İktidar milletvekillerinin iktidarı klasik taktiği. Yani bu her zaman karşımıza çıkan bir şey. Ama buna düşmemek lazım diyorum ya. İşte bu yemeği yutmamak lazım. Bizim hala Mut'u konuşuyor olmamız lazım Mersin olarak.

0: Mut zorda. Mut'un zorda olması demek Mersin'in zorda olması demek. Mut'un zeytinden para kazanamaması demek Mersin'in para kazanamaması demek. Tekrar zeytin ekilmemesi senin gıda güvenliğinde, gıda stratejisinde geri plana düşmen demek. Bizim sıkıntımız bu. Bunu konuşacak insanlara ihtiyacımız var. Siyaset bu kavgayı yapar. Bunlar siyasetçi. Bunların işi bu. Bunların mesaisi bu. Birilerinin de bunu tersine çevirmesi gerekiyor ya. O birileri tablosu yok ortada. O birileri dediğimiz kimdir? Ziraat odasıdır, ticaret odasıdır, ihracatçı birlikleridir, özel sektördür, müteşebbislerdir, girişimcilerdir. Bunlar yok ortada. Bunların temsilcileri yok ortada. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugün Ticaret ve Sanayi Odası'nın hafta sonu yapılan seçimleri çok büyük davullu zurnalı gösterileri şovlara sahne oldu. Ya üretici kan ağlıyor bu şehirde. Sanayici kan ağlıyor bu şehirde.
1: Güzel açıklamalar vardı. Güzel açıklamalar vardı.
0: Neyin davullu zurnalı kutlamasını yapıyoruz? Allah aşkına. Yani Mersin serbest bölgesi ağzına kadar dolmuş ama bir yandan hayali ruhsatlar nedeniyle yeni yatırımcıya iş yeri veremiyorsun. OSB genişleyemiyor, yani genişliyor da doğru şekilde genişleyemiyor, büyüyemiyor, çeşitlenemiyor. Tarım gıda OSB yapacağım diyorsun, yapamıyorsun. Aa, sonra bir bakıyorsun karma OSB'ye çevrilmiş. Biz buraları size ama tarım gıda OSB yapacaksınız diye tahsis ettik. Hani tarıma yönelik fabrikalar kuracaktınız. O yüzden biz size buraları verdik diyoruz. Yok öyle olmadı, biz çeşitlendirdik hepsinden. Bütün sektörlerden iş kurma şeyine yöneldik. Ama biz öyle konuşmadık yola çıkarken. Mersin'in bir önceliği var ya, burası tarım şehri ya. Dedik ya hani böyle yapalım dedik. Ama siz şimdi fırsatçılık yapmış oluyorsunuz. Yani normal OSB yapacaksak normal bütün girişimcileri açardık. Değil mi? Satışa koyardık. Kim parayı fazla verirse ona verirdik.
1: Verimli tarım arazileri gitti. Yani, ayçiçek tarlaları gitti.
0: Ama işte bak, yani bunu konuşacak, dedim ya gerçek sorunları konuşacak dinamiklerde sıkıntı var Mersin'de. Oradaki yapılarda bir bozulma var. Oradaki yapılarda bir kayma var.
1: Yok, Mersin'in sorunlarıyla ilgilenilmiyor.
0: Ticaret ve Sanayi Odası'nın 20 bin üyeye sahip Mersin ekonomisinin çatı örgütünün seçimleri tabii ki de önemlidir arkadaşlar. Sorunları çözmek adına bir şeyler için önemlidir. Yol açmak için önemlidir. Proje yapması için önemlidir. Biz hiçbir projeyi konuşmadık seçimlerde. Başkan adayları projeleriyle kamuoyunun karşısına çıkmadılar. Hiçbir vaatlerini kamuoyuyla paylaşmadılar. O da çalışmalarını iyileştireceğiz. Ya yani o da çalışmalarınızı, yani o da üyeleriniz için sadece varsanız bu şehri temsil nasıl edeceksiniz?
1: Hayır, o da üyeleriyle ilgili de bir şey yok aslında.
0: Siz küçücük
1: bakarsan
0: bir loca değilsiniz. Siz küçücük bir kendi içindeki meslek şeyi değilsiniz, örgütü değilsiniz. Siz şehrin ekonomisine yön veren bir çatısınız. Ben bugün limanla sorun yaşıyorsam benim liman karşısında koltuk masaya oturtacağım muhatap Ticaret Sanayi Odası olmalı. Masaya yumruğunu o vurabiliyor olmalı. Ya sen benim üyelerime eziyet ediyorsun ey MIP işletmesi. Böyle olmaz. Ey Büyükşehir Belediyesi, sen benim esnaflarımı zora sokuyorsun. Bak şu alt, şurada altyapı eksiği var. Bak burada şöyle bir sorun var. Bak burada ulaşım eksikliği var. Bunu senin söylemen gerekiyor. Esnaf Odaları Birliği, bunu senin söylemen gerekiyor. Siz esnaf için bir şey isteyeceksiniz. İş insanları için sanayi sitesi isteyeceksiniz. Belediyelerden, yerel yönetimlerden. Biz isteklerimizi sizin üzerinizden anlatacağız. Şehir olarak, gazeteciler olarak değil, hediye olarak değil. Mersin'in sorunlarını siz dile getireceksiniz. Siz çözüm isteyeceksiniz. O koltuklar da bunun için oturulur. Ya ama dönüp bakıyorsun, adamlar daha kendi meslek odalarında seçilirken projelerini konuşmuyor.
1: Organ seçimlerinde davul zurnalar, eğlenceler vardı.
0: Tabii
1: daha
0: sonra
1: meclise gelmeden.
0: Mecliste de keza aynı şekilde vardı. Ama dönüp bakıyorum, bundan sonraki süreçte artık Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir vizyon bekler miyiz Mersin adına? Önyargılı yani olmak istemem ama gördüğüm kadarıyla zor.
1: Peki yönetimin dengeli olmasına ne diyorsun? Yani baktığın zaman mevcut başkanın tüm üyeleri seçilmedi. Yani tabii, karşı şöyle, listeden de girenler
0: 11
1: var.
0: 11 kişilik bir yönetim kurulu, yani 120 kişilik bir meclis var Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Alt komitelerden seçiyorsunuz. 41 tane meslek komitesi.
1: Bu dönem 120'ye çıktı. Evet.
0: Evet, yani 200 küsür sayıda meclis üyesi belirliyor. Bunların 120'si meclise giriyor doğrudan. 120 kişilik meclisten de 11 yönetime giriyor arkadaşlar. Ama her sektör temsil ediliyor mu dersen, güçlü sektörler öne çıkıyor. Yani kalabalık olan sektörlerin gücü daha fazla oluyor tabii ki de. Bekliyorduk. zaten de beklediğimiz gibi oldu. Kalabalık sektörlerden daha çok temsilci girdi. Şunu bu kadar beklemiyorduk. Koalisyonlu bir MTSO yönetimi Mersin Ticaret ve Sanayi beklemiyorduk. Bu biraz aslında Mersin yapısına uygun. Dedik ya, kozmopolit şehir. Her milletten, her çeşitten insan var burada. Yine öyle oldu. Yani 5 kişi karşı adayların listesinden yönetime girdi. Mevcut kazanan Serdar Yıldız Görer'in listesinden 5 kişiyi yediler. Karşıdan 5 kişi onun listesine girdi.
1: Sayısal çoğunluk da var.
0: Tabii o da var ama çoğunluk yine tabii onlar da karşı tarafta şu anda, ama bir koalisyonlu yönetim önerildi Ticaret Odası'na. Hani bir çok da şey yapmayalım denildi. Vur deyince öldürmeyelim. Hani bütün gücü, tüm yetkiyi, tüm şeyi de birden önlerine sermeyelim. Biraz kontrollü de olsun. Ne olur ne olmaz, bir ayağımız da yere sağlam bassın der gibi davranıldığını gördük burada. İyi de oldu. Ama dediğim gibi işte bu çatışmayı mı beraberinde getirir, birlikte çalışmayı sağlar mı, imkan kılar mı? Biraz zor gözüküyor şu anda mevcut isimlere, yönetime giren isimlere baktığında. Vizyon kazandırır mı Mersin'e? Şu an şüpheliyim. Yani çok umutlu değilim.
1: Bu sene hangi ülkeleri gezeceğiz diye düşünmez derse, üyelerine gerçekten bir katkı sağlarlarsa, çünkü Mersin'in dinamiklerini düşündüğümüz zaman bunu eğer ortaya koymazsan hiçbir şey değişmeyecek. Ha ben başkan olmuşum ama sen olmuşsun.
0: Ya Mersin, hep söylüyorum ya, çok güzel bir şehir. Bakın her anlamda, güzellik anlamında değil, verimli bir şehir, kazançlı bir şehir. Ben çok kültürlü yapıyı seviyorum da. Yani bunun insanlığa bir şey kattığına inanıyorum. Hoşgörü, merhamet, anlayış, çok yönlü bakabilmek. Bunları kattığını düşünüyorum. Bu yüzden de şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hep yıllarca şunu konuştuk. 90'lardan itibaren Mersin'e gelen göçü entegre edememeyi, bu göçle barışamamayı konuştuk. Bu göçü şehre kazandıramamayı konuştuk. Ne yazık ki bunu başaramadık ama sonrasında şunu da başaramadık. Yine bu göç devam etti. Avrupa ülkelerinden de devam etti. Suriye'den de devam etti. Bugün hala sen göçle oluşmuş, göçle büyüyen, göçle de geleceği şekillenen bir şehirsin. Hala daha bu eksikliğimiz sürüyor. Biz buna hala adapte olamıyoruz. İşte bugün yerel yönetimlerde de var. Bazı Suriye kökenli insanlar var. Mesela belediyelerde, meclis üyelerinde, ticaret dünyasında, iş dünyasında Rusya kökenli insanlar var. Türkiye Cumhuriyetlerden, Avrupa'dan insanlar var. Tam olarak korktuğun, hani bilmediğin şeyden korkarsın kafasından çıkmamız gerekiyor. Bir şeylerle gerçekten yüzleşmemiz, barışmamız gerekiyor. Biz şunu konuşmadık. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Mersin ekonomisi, Mersin sermayesi 90'lardan itibaren Güneydoğu'dan göçle gelen kesimlerin eline geçmeye başladı. Çünkü çalıştılar, çok emek verdiler işin gerçeği. Ağırlıklı olarak lojistik, taşımacılık, gümrük sektöründe, dış ticaret sektöründe var oldular bu isimler. Müteahhitlik sektöründe var oldular. Aslında ilk çıkış noktaları müteahhitlik değil, para kazanma noktaları müteahhitlik sektörü oldu. Bir kısmı tarımda, özellikle komisyonculukta çok güçlü oldu. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi. Bizim Mersin'in boş bıraktığı alanları doldurdular. Yapmadığımız, bizim ilgilenmediğimiz alanları onlar doldurdu. Kürt sermayesi de diyebilirim, bakın burada ayrımcılık yapmıyorum ama ağırlıklı olarak bir Kürt sermayesi Mersin'de.
1: Kendi işlerini koyup oranı büyüttüler.
0: Tabii ki de çalıştılar, emek verdiler ve güç kazandılar. Tabii yani ekonomik güç kazandılar, söz sahibi oldular. Düne kadar ticaret sanatına, meclis üyeliğine, çok da giremeyen, alınmayan, kenarda tutulan, kaynaklarından faydalanılan, gücünden faydalanılan, oyundan faydalanılan, hatta oy gücünden faydalanılan, işte araçlarından, ekonomik gücünden, çevresinden faydalanılan bu insanlar temsiliyete nokta geldiğinde, temsiliyeti isteme verme noktasında geri plandaydılar, geri planda tutuldular. Onlar da pek talip olmadılar. Bak, geçtiğimiz dönemlerden bahsediyorum. Ama son yıllarda onların da talip olmasıyla artık ben de o koltuğa oturabilirim, ben de o koltuğu doldurabilirim demesiyle dengeler değişti. Şimdi bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Biz aslında bunu zaten ne zaman diyelim, yaklaşık bir 8-10 senedir hissediyorduk. Alttan gelen bir dip dalga vardı. Mahmut Arslan'ın ilk ticaret odası başkanlığı döneminde, adaylığı döneminde pardon, hatırlarsınız o dip dalga en görünür olmuş haliydi bu işin. Sonrasında o süreç hızlandı ve bugünlere geldik. Bugün ticaret ve sanayi odasında özellikle Kürt sermayesinin etkin olduğu bir grup öne çıktı. Çalışarak, alın teriyle, emek vererek, yani bu işi kendi güçleriyle kazandılar. Kendileri çabaladıkları için kazandılar. Kimse onlara altın tepside bir şey sunmadı.
1: Oyun varsa temsil hakkında vardır. Tabii ki.
0: Bu şekilde kazandılar. Ama
1: Mersin biraz bu konuda dengeli gidiyor.
0: Şu anlatmak istediğim şey şu. Biz de işte o Türkiye'nin birçok yerinde olan mahalle ayrışması hala devam ediyor. Sorun bu. Birleşemedik, aidiyet duygusu oluşturamadık diyoruz ya yıllardır. Bu Mersin Mayrı tribünlerinde de böyleydi ya, hala da böyle ya. Mersinliyim dedirtemiyoruz ya hala. Mersin'de doğmuş, Mersin'de büyümüş ama babasının memleketini söylüyor. İşte annesinin memleketini söylüyor. Geldiği, yani onların bir önceki kuşağın geldiği memleketi söylüyor. Sen Mersinlisin. Sen artık Mersinsin.
1: Mersin İtman Yurdu'nda biliyorsun taraftar bazen heyecana getirmek için ya da taraftar hareketlendirmek için ayağa kalkmayan Adanalı olsun der.
0: Gibi.
1: Ayağa kalkanların bir kısmı da ya kardeş ben zaten Adanalıyım
0: der. Mesela çünkü zaten çok yakın coğrafyada yaşamışsın.
1: Tabii ki iç içe girmişsin gibi.
0: Bizim benim anlatmak istediğim daha doğrusu ticaret odasında da baroda da başka bir yerde de ben Mersinlilik bilincinin konuşulması, üste çıkarılması, üst kimlik olarak algılantılması gerektiğine inananlardanım.
1: Birleştirmek gerekiyor.
0: Milliyetçilik yapmıyorum. Evet. Bakın derdim bu değil.
1: Mikro milliyetçilikten ziyade kent milliyetçiliği
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, kent milliyetçiliğine ihtiyacımız var. Diyorum ki birlikte kazanabilelim, birlikte büyüyelim, birlikte refahı paylaşalım, birlikte güzel bir şehirde yaşayalım. Ben bunun için istiyorum. Yani derdimiz birbirimizin memleketini yok saymak değil arkadaşlar. Amacımız bu değil. Ama biz Mersin'li olamadığımız müddetçe sorunlarımızı çözemeyeceğiz. Mersin'i konuşamadığımız müddetçe, Mersin'i Ankara'ya taşıyamadığımız müddetçe, Mersin için limanın karşısında dik duramadığımız sürece bir şey yapamayız. Sadece ticaret odasının tek başına limanın karşısında durması yetmez. Bunun yanında Mersin'in durması gerekiyor ki ticaret odası arkasında dağ gibi bir güç olduğunu bilecek ki onların karşısında duracak. Mersin o balık çiftliklerinin karşısında duracak. Mersin esnafın sesine kulak vermeyen belediye başkanının karşısında durabilecek.
1: İşte biz bunları konuşmuyoruz. Başka bizim gündemlerle meşgulüz.
0: Maalesef, maalesef derdimiz bu olmalı. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Neyin elinden, kimin elinden neyi kurtaralım? Vallahi şaşırdık ya. Şehrin her bir tarafından çekiştiriliyor yani. Hani hangi birini anlatacağımızı şaşırıyoruz. Nerenin üst geçidini alt geçidini konuşayım anlatayım. Yıllardır hep aynı şeyler bunlar. Hani hangi arazinin kapatıldığını, hangi arazilerin el değiştirdiğini konuş. Yani Mersin'le olamadığımız müddetçe, Mersin olarak bakamadığımız sürece bu meseleye bu iş böyle sürüp gidecek. Elimizden kayıp gidecek sahip
1: her başkan, belediye ya da oda başkanı fark etmeksizin tamamen kendi düşüncesine göre hareket ediyor ve orayı, o koltuğu öyle yönetiyor.
0: Kayseri böyle değil işte.
1: Yani bir kenti yönetmiyor.
0: Işte.
1: Kendi kafasındaki şehri yönetiyor.
0: İşte bizim buna ulaşmamız gerekiyor. Bizim derdimiz bu. Ortak akıl, ortak bilinç, ortak vizyon. Sen projelerini şehre sunacaksın. Şehirle birlikte hareket edeceksin. Görüş alacaksın, fikir alacaksın. Şehrin istediklerini dinleyeceksin. Önceliklerini göreceksin. Olması gereken
1: bir şey bu. Soracağım. Tarsus'ta maraton vardı. Kasım i̇ptal ayında yapılacak. Niye iptal edilir? Çünkü bakın yapılıp yapılmasını ayrı tartışırız.
0: Niye iptal edildi? Çünkü Büyükşehir Belediyesi finanse ettiği için ve Büyükşehir Belediye Başkanı da içeri alındığı için iptal edildi. Tarsus'ta yapılıyor.
1: Demek ki kurumsallaşamamışsın.
0: Tarsus'ta yapılan bir etkinliğin Tarsus'un belediye başkanı almış mı? Hayır. Belediye başkanı alınsa bile devlette devamlılık esastır kardeşim. Belediye yapmıyor mu? Belediye kapandı mı şimdi? Belediyenin kapısı kapalı mı şu anda?
1: Hizmetler duracak mı?
0: Hayır. Durmamalı. Durmamalıysa maraton niye iptal ediliyor? Kaç yıllık maraton ya bu? Bir seferlik, iki seferlik yapılan bir iş değil. Bütün dünyada reklamını yapıyorsun. O sporcular kendilerini...
1: Kusura bakmayın, belediye başkanımız yok. Dükkanı kapatıyoruz.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi? İyi, belediye başkanı yok. O zaman çöpleri de toplamayın. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Buna getiriliyor şu anda maalesef ki el altında.
1: İşte bizim yönetim anlayışımız ama tamamen şehir, belediye başkanına göre.
0: Şehir de buna işte kabul etmeyecek, tepki gösterecek. Şehir de hakkına sahip çıkacak. Şehrin vatandaşı da sorumluluğunu bilecek. Bunun derdine düşecek. Ben kendi mahalleme de söyledim. Mahallemde sağlık ocağı var, eczaneler var dedim ya. Belediyeye şikayet dilekçesi yazalım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen aynı gün iş makinesini getirip sokağa kazamazsın. Belki benim hastam var. Yani çok acil bir durumum var. Belki cenazem var. Çadır kurdum. Yani böyle bir şey olabilir mi Serkan? Aklıma esti. Hani belediyenin haberi yok belki müteahhitin yaptığı bu işten.
1: Olmaz olur mu ya? O ya, bir plan, müteahhit, plan dahilindedir.
0: Şimdi müteahhit girdi ara sokağa.
1: Tamam, ani yani gelişmişti. Bugün başlıyoruz demişlerdir. İşte
0: olmaz
1: olabilir
0: yani böyle şey. Sen de hakkına sahip çıkacaksın biraz ya. Sen de biraz peşinlik olacaksın. Ha bizi de bundan mahrum ediyorlar. Arkadaşlar geçim sıkıntısı var. Dardayız, zordayız, işimiz zor. Çok çalışıyoruz evet ama biz bunlara tepki vermediğimizde bu küçük gibi gördüğünüz hayatımızı idame ettirmemiz için çok önemli olan meselelere tepki vermediğimizde iş büyüyor, çığırından çıkıyor. Adnan Menderes'e üst geçit yapmadığınız için Adnan Menderes'teki ölümlü kazaları engelleyemiyoruz.
1: Tabela koyduk, hız sınırını belirledik.
0: Olmaz, bunlarla çözemezsin.
1: Çözemezsin, EDS koymazsan, denetlemezsen.
0: Çözülmüyor işte. Yani bugün Mersin'de inanılmaz bir trafik sorunu var. Here ile bağlantı yollarında, Tarsus'ta, Erdemli'de dehşet ölümlü kazalar meydana geliyor otobanda. Yine hafta sonu feci bir kaza vardı.
1: Evet.
0: Yani bilinç lazım. Hani cezayla, polisle, yargı sopasıyla bir yere kadar yapabilirsin. Şehri bilinçlendirmen lazım, bilgilendirmen lazım. Bir yerinden topyekün harekete geçirmen lazım. Bunun içerisine bütün STK'ların girmesi lazım. Yani nerede bu STK'lar ticaret odası seçimlerinde? Nerede bu STK'lar Büyükşehir Meclisi'nde? Yani tamam oraya da gidin, zaten gitmeniz gerekiyor da şehrin sorunlarının olduğu yerde yoksunuz.
1: Siz denetleyici ve takip edici olacaksınız.
0: Buna kızıyorum.
1: Ama yani, orada el kaldıran olursanız.
0: Bugün işte şu konuşuluyor. Belediye başkan vekillikleri. Yani Yenişehir ve Mezitli Büyükşehir'in şeyi var. Belediye başkan vekili. Bugün Yenişehir ve Mezitli'nin var. İlçe başkanlıkları çok hareketli.
1: Pazarlıklar.
0: Tabii işte meclis, belediye çok hareketli. Bu partilerin ilçe başkanlıkları ilçeleriyle ilgili ağzını açmıyor arkadaşlar. Partili olmanıza gerek yok. Bir şikayetiniz varsa bunu o ilçedeki bütün partilere iletebilirsiniz. Bütün partiler o sorunu aktarmak zorunda kamuoyuna, dinlemek zorunda. Geçen Mezitli'den bir beyefendi aradı. Dedi ki ya böyle bir şey olamaz dedi. 40 saate yakın elektrik kesintisi yaşıyoruz dedi. Akıl alır gibi değil dedi. Yani evet, aramadığım yer kalmadı dedi. Artık dedi yani bıktık dedi bunu dedi yaşamaktan. 40 saate yakındır dedi elektriğimiz yok. Dedi ki ya ben olmasını istiyorum. Bunun duyulmasını istiyorum. Tabii dedim beyefendi yazarız yani. Yaparız bu haberi. Haber değeri taşıyor. Peki Mezitli'nin bütün partilerin ilçe başkanlarının bundan haberi var mı? Sanmıyorum. Mezitli'nin hangi sorununu konuştunuz ya? İlçe başkanlarına söylüyorum. Asıl işin senin sokakta olmak, vatandaşı dinlemek, vatandaştan geri bildirim almak, bunu üst mercilere taşımak, anlatmak, kamuoyuna duyurmak. Yenişehir'in hangi ilçe başkanı Yenişehir'in hangi sorununu konuşuyor? Hangi imar rantını konuşuyor? Akdeniz'in hangi ilçe başkanı Akdeniz'in hangi sorununu konuşuyor? MHP, CHP, AK Parti, Yeni Parti, DEM fark etmiyor. Hangi okul sorununu konuşuyor? Hangi kaldırım sorununu konuşuyor? Hangi hastane sorununu konuşuyor? Yani Toroslar. Hangi ilçe başkanı, hangi partinin Toroslardaki ilçe başkanı Akbelene'ye, Halkkent'i, altyapıyı konuşuyor? Konuşmuyor. Nerede? Belediye meclisinde,
1: siyasi,
0: ticaret odasında,
1: siyasi seçimde,
0: düğünde, cenazede. Yani,
1: siyaset, siyaset yapıyoruz.
0: Yazık.
1: Buna siyaset diyoruz ama işte, değil işte. Yani gerçek siyaset
0: bakın,
1: bu değil.
0: O partiden olmanıza gerek yok. Mahallenizde, evinizde, sokağınızda, semtinizde, şehrinizde yaşadığınız sorunları bütün partilere mal edin. Çünkü onların bütün hepsinin ortak size vaat ettiği şey çözüm. Çözümü dile getirmek, konuşmak. Siyasi kavgalara, yani cambaza baklara aldanmayın. Aldanmamanız lazım. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Hepimizin elinde telefon var. Yazabiliriz, mail atabiliriz, Cimer'e yazabiliriz. Ne kadar çok talepte bulunursanız arz talep meselesidir. Gündeme getirirseniz sorunuz o kadar hızlı ve kolay çözülür. Biz en küçük sorunlarımıza dahi sahip çıkamazsak, dile getiremezsek yukarıya ilerleyemeyiz, büyüğe doğru gidemeyiz. Adım adım gitmemiz gerekiyor, çözerek gitmemiz gerekiyor bir şeyleri. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Yani bu devamında hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımızı güzelleştirecek, daha kolay bir şeyleri düşünebilmemizi sağlayacak, imkan verecek. Küçük dertleri, o kalabalıklığını, o angaryalarımızı azaltacak. Yani ben şimdi buradan çıktım. Ofise, gazeteye doğru gideceğim. Giderken hangi yoldan gitsem, yağmura nasıl yakalanmam, hangi çukur yolu seçmemem lazım? Bunları düşünmeden gidersem başka şeyler düşünmeye zaman kalır.
1: Giderken kafama bir şey düşer mi?
0: Mesela tabii.
1: Tabii. Yani, bu da var.
0: Tabii.
1: Bir tabela fırlar mı?
0: Kesinlikle. Yani o kadar gelişi güzel, o kadar keyfi bir şekilde kişilere bırakılmış ki bu şehir estetiği dediğimiz yapılar. Tabelalar, tenteler, aydınlatmalar. Yani esnaf halka ait kaldırımı dükkana çeviriyor.
1: Evet. Masa atıyor. Güzel güzel.
0: Arabasını park ediyor, malını indiriyor, masasını atıyor. Ben nereden geçeceğim? Yola in. Nereden? Uçarak değil. Nereden geçersen geç. Beni ilgilendirmiyor yani o.
1: Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Yani belediye meclis toplantılarını ve başkan vekilliği seçimlerini bilin, takip edin. Çok yönlü bakmaya çalışın. Hani belli bir taraftan bir bakmaya çalışmayın.
1: Bir şeylerin değişmesi lazım. Yani kent adına.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ama şu da var. Bizim sahip olduklarımıza biz sahip çıkacağız. Biz sahip çıkmasak başkasının gelip kurtarıcı olmasın. Beklemeyelim arkadaşlar. Bu ütopik bir hayal. Bu. Yani mümkün değil. Sen sahip çıkmadığın sürece o yok olur. Mahallendeki park olabilir. Yeşil alan olabilir. Sağlık ocağı olabilir. Okul olabilir. Kaldırımın olabilir. Esnafsan iş yerin olabilir. İş yerinin önü olabilir. Şehrin. Yani portakalın, limonun, narenciyen, zeytinin. Önce sahip olduğun şeyi bileceksin. Zenginlikleri bileceksin. Şehrini tanıyacaksın. Neye sahip olduğunu bileceksin. Ülkeni tanıyacaksın. Sonra da buna nasıl sahip çıkman gerektiğini kafa yoracaksın. Bu çok önemli bir şey bence.
1: Teşekkür ederiz. Yarın gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Yes!

daha söyleyeyim, bıraksanız sabaha kadar konuşabilirdim korkuyla ilgili ama maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kan krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: için.
1: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan...

Biliyor musun? En çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığıma, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama

Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: aşığım Hayda'ya.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey, bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

Umutlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

0: sana ağladım.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü

ne haldeyim ben kimim? Ayrılırken kimliğim adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış.